Radyo Turkuaz. Thank you.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: 101.1 En iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu?

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: sarsar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Burası Radyo Turkuaz. Hayat burada.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Burası Radyo Türk'ü Muazzam. Herkese mus mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Mus mutlu yeni haftalar. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza temennisiyle başlıyorum. Umarım güzel geçen bir hafta sonu olmuştur. Yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Ama biz şimdi düne bile bakmayacağız. Biz şu an bugündeyiz, bu andayız. Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Turkuaz'da ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Şu an çoktan iş ve okul yoluna düşenler, henüz evden çıkmayanlar, daha vakit var diyenler ya da çoktan işine varanlar, herkese günaydın.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: gelen cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
7: İstişe hissedeceksin.
8: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota ProS ailesi.
10: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.

0: tüm meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
1: Türkcelli bana hayata.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Yeni haftanız mutlu, yolunuz açık, içiniz bereketli ve gününüz aydın olsun. Ve tabii ki de kulağınız Radyo Türkubaz'da olsun. Dedik sosyal medya adreslerimizde program öncesinde. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Uğur'la radyolarımızı açtık. Günümüze başladık. Hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar dilerim Uğur'cum.
0: Amin.
1: Antalya kapalı bugün. Tüm Turkuaz FM dinleyenlere hayırlı işler dilerim. Gül öğretmenim ellerini öperim. O güzel dualarımızla öğrencilerimizin servisine başlıyoruz. Herkese Allah kolaylık versin. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim Coşkun Kaptanım. Sana ve senin gibi yollarda olan çalışan bütün dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileyelim. Valla havanın durumu ne olursa olsun bizim havamız hep şahane olsun. Nurcan günaydın. Güneşe uzanan bir çiçek. Yeniden başlamanın bir hikayesi ya. İşte günaydın mesajıyla o da yeniden başlayalımın mesajını verdi. Güzel başlangıçlar.

Olsun. Arif Afyon'da bizlerle. Sertaş hoş geldin. Kıbrıs'ta şu an Girne'den selamlarıyla aramızda. Mevlid'e ulaşıyor sesim. Açıldı mı radyolar demiştim. Paylaşımın altına açıldı açıldı dedi. Oh şahane. Şanlıurfa Çamdere öğretmen servisindeyiz. Bütün öğretmenlerimize, Ali Kaptanımıza selam olsun. Almanya'da Zühre bizlerle. Zehra Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giderken eşiyle beraber bizleri dinliyorlar. O zaman yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar size derman olsun. Bugün Kıbrıs'a gidiyorum demiş Sema. Orada da Radyo Turkuaz'ı dinleyeceğim diyor. Oley! İyi yayın, iyi yolculuklar olsun. Latife Özdel aramızda. Yine Fatma, o da Fransa'da bizlere eşlik eden dinleyicilerimizden. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüzün sohbet konusuyla devam edelim sevgili dinleyenler. Herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu? Hadi bakalım. 505-188-30-0 mesaj attınız.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz.

0: Günaydın Uğur Bey. Ben Kayseri'den İbrahim Şan. Herkese hayırlı sabahlar. Kayseri'de hava çok güzel, güneşli.
1: Harika.
0: Bu insanlarda çekememezlik olduğu sürece bu hayat böyle devam etmez. Ben de sıradaki şarkıyı servisteki tüm öğrencilere hediye ediyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
1: Bizden de bütün öğrencilerimize sevgiler, selamlar olsun. Günaydın.
2: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar dilerim. Kırşehir'den 40-0-160 okul servisinden.
1: Günaydın Bekir, hoş geldin aramıza. Bütün Kırşehir'e sevgilerimizi gönderelim. Enver aramıza şu an Hatay İskenderun'dan selamlarıyla, her sabah olduğu gibi o da aramızda. İyi ki, günaydın. Arif demiş ki, günün sohbet konusuna binaen vallahi kimse kul hakkı yemese dünya cennet olur diyor. Değil mi? İşte aslında cennet de biz cehenneme çeviriyoruz. Bizzat kendi ellerimizle hem de. Nazmi Hasan Adana'da şu an bizlerle beraber. Yağmurlu bir Adana sabahında aramızda. Hepsine sevgiler, selamlar. Herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde sağanak yağışlar, ani sıcaklık düşüşleri ve toz taşınımı ile birlikte oldukça hareketli bir meteorolojik gün yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece birden azalıyor sevgili dinleyenler. Birçok bölgede de gök gürültülü kuvvetli yağışların etkisi altında olacağını paylaşalım. Özellikle de kıyı Ege'de, batı ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli yağışlar beklenirken yine Doğu Akdeniz ve Güneydoğu genelinde ise toz taşınımı, görüş mesafesini ve hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Sabah ve gece saatlerinde de Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülebilecek. İstanbul 16 ila 24 derece, hafif yerel yağışlı. Ankara 11 ila 24 derece, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı. İzmir ise 17 ila 24 derece, öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

0: Bir reklam. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %75'lerde. Oldukça yoğun bir şekilde başladı haftaya İstanbullular. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Ama trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış, ancak yoğunluk bundan kaynaklı da devam ediyor sevgili dinleyenler. Öte yandan E5 üzerinde Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde DERS çalışması nedeniyle de yola koyulan kasisler bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını da paylaşalım. Dikkatli olmakta fayda var. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: Saatlerimizi 7.45 yapmışken bakalım kimlerle nerelerde sevgili dinleyenler.
1: İşte güzel bir yağmur yağıyor. Hı-hı. Arkadaşım Dilara'yla birlikte yolculuk yapıyoruz.
0: Oo, şahane.
1: Onun ev taşıma işi var. Sonra 8'de mesai.
0: Hadi
1: herkese
0: bakalım.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun. İkinize de sevgilerimize yer. Hoş geldiniz. Sakarya'da Karasu'da yolculuk yaparken Tamer de bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Yasemin Kahramanmaraş'ta herkes benim gibi olsa dünyada kötülük kalmazdı diyor. Ve merhametli olurdu herkes. Oh, Yağmurlu Belazığ'dan herkese günaydınlarıyla eşiyle birlikte Merve de bizleri dinliyor. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldiniz. Antalya'da işine giderken serviste kaptanımız Gökhan Kökçü sayesinde Radyo Turkuaz müdavimi olduk dedi Hasan. Gökhan kaptan yaşasın. Bu şarkı sadece sana. Herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu? Sohbet konumuz.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Yine merhabada ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken sevgilenler. Yeni bir haftaya başladık, yeni bir güne başladık. Aslında yeni, yeniden. Ne güzel bir esinti değil mi? Şöyle yeniden sevinmek, yeniden ne bileyim gezintilere çıkmak, yeniden saçlarını uzatmak, yeniden sevmek, yeniden cıvıldamak, yeniden yerine alışmak. Hani yeniden ama sanki ilk defa. Böyle bir mis gibi hava var. O yüzden başlangıçlarımız, yeniliklerimiz hep aynı güzellikte olsun. Ve şimdi de Hakan Peker'le yıl 1993'e gidiyoruz sevgili dinleyenler. Aslında çok sevdiğimiz şarkılarından biridir ama içerisinde yaşanmışlığın, gururun ve pişmanlığın da hikayesini anlatır. İşte ilk saatimize bu güzel şarkıyla veda edeceğiz. 505-188-30-0 sesli yazılı duygularınızı sizler de bizlerle paylaşabilirsiniz.
1: Radyo Turkuaz.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Radyo Türk Vansesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları şahane olsun. Sağlıkla, mutlulukla geçsin tabii ki. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın Serap, hoş geldin aramıza. Ve Gül öğretmenimiz dualarıyla geldi.
2: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun. İyi ki hepiniz varsınız. Oy. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin işleri rast gitsin. Amin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, kazasız, belasız, hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Amin. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah. Bana selam gönderen, ellerimden öpen tüm kardeşlerimin hepsini çok çok hayırlı işler diliyorum. Bereketli günler diliyorum. İşleri rast gitsin. Onlardan Allah razı olsun inşallah.
0: Amin.
2: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen, sevgilerimle.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Ne güzel geldi yine sizin dualarınız. Haftaya böyle başlamak da bizim en büyük şansımız. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz. Yine İzmir'de Mutlu da bizlerle beraber. Herkes benim gibi olsa dünyada sabah akşam şiir okuyan her yer artardı diyor. Oh ne güzel. Şiir tadında bir gün olsun Mutlu. Sohbet konumuz: herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu? Görüldü.

0: Alarmlar çaldı, hayat başladı. Çaydı, kahveydi, şöyle alın, gülümsemenizi takının ve güne en güzel şekilde merhaba deyin sevgilenler. Ki o güzellik bize de yansısın. Tabii güne en güzel yakışan şarkılarda kısa bir aradan sonrasında ritmi de artırarak Radyo Turkuaz'a devam edeceğiz. O yüzden bizde kalın. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital...

0: tılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Sen neredeysen müzik orada. Turkuaz Radyolar.com.
5: Turkuaz Radyolar.com.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Şimdi de güne merhabaya, günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini yatırım fonlarına yönelik soruşturma, yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler ve terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi oluşturacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan Şefkat Kalkanı projesini duyurdu. Proje kapsamında annelere çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtileri erken fark edebilecekleri bir eğitim verileceğini açıkladı. Bakan Çiftçi, bir çocuktaki değişimdeki durumları en önce annesi fark eder açıklamasıyla da Şefkat Kalkanı projesini duyurdu sevgili dinleyenler. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2914'e yükseldi. Neredeyse 3000 kişi. Yaşanan gelişmelerin ardından Tokat Valiliği bugün için kent merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu sevgili dinleyenler. Çok geçmiş olsun, dileklerimizi ulaştıralım.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %83'lere ulaşmış durumda. Oldukça yoğun bir trafik şu an için kent genelinde hakim. E5 üzerinde Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. O3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde de bir meydana gelen trafik kazası uyarısı var. Kazaya karışan araçlar yine emniyet şeridini almış ama bölgedeki yoğunluk devam ediyor. Bir de E5 üzerinde Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde ders çalışması olduğunu hatırlatalım. Yola koyulan kasisler de bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Ve saatlerimizi 8.26 yaptık bile sevgili dinleyenler. Güne merhaba da bakalım bu anımıza kimler ortak oluyor?
1: Uğur kardeşim, herkese günaydın.
0: Günaydın.
1: Öncelikle herkese hayırlı, sağlıklı, bol paralı bir hafta diliyorum.
0: Amin.
1: Dün akşam Tuana 3 saat aralıksız uyudu, biliyor musun? Ve biz ilk defa yaklaşık 2,5-3 aydır 3 saat aralıksız uyuduk. Sizleri çok seviyorum. Herkese hayırlı haftalar diliyorum.
0: İlhan, çok teşekkür ederim Eskişehir'de bizlerle olan dinleyicilerimizden de. Artık Radyo Turkuaz ailenizden bir yerde biri ya. Siz de bizim ailemizden birisiniz. Tuana'nın uykusunu da takip ediyoruz mesela. Bizim için de çok büyük mutluluk. İnşallah daha uzun uzun uykularıyla da devam edersiniz. Sizi de rahatlatır, anne babalarını da. Sinem Sakarya'dan İstanbul'a yolculuk yaparken bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkıları onlara da armağan edelim. Tuğba Niğde de bizlerle, eşiyle yollarda bizleri dinliyor o da. Valla dünya bizim gibi olsa ayrı ayrı notalardan güzel bir müzik tanısı çıkardı ortaya demiş. Oo, şahane. Eski

0: Selamlar.
1: Günaydın sabah şekerleri. İkiniz de hoş geldiniz. Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir okul günü olsun. Evet sevgili dinleyenler, dündür, bugün. Dünün yorgunluğunu geride bırakıp bugün yeni bir sayfayı güzelliklerle doldurmalı. Kısa bir yerden sonra buradayız. Selam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağla hayata.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira bugün ülkemizde sağanak yağışlar, ani sıcaklık düşüşleri ve toz taşınımıyla birlikte oldukça hareketli bir meteorolojik gün yaşanacak. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre özellikle yurdumuzun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece birden azalıyor. Birçok bölgemizde de gök gürültülü kuvvetli yağışların da etkili olacağını söyleyelim. Kıyı Ege'de, batı ve Doğu Akdeniz illerinde, Güneydoğu Anadolu'nun batısında sevgili dinleyenler yağışlar bekleniyor. O yüzden tedbir olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 8.46 oldu. Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la güne merhaba da. Bu anımıza ortak olanlar arasında Zeynep var. Adana'da çok güzel bir yağmur yağıyor demiş. Oh, huzuru da çok olsun o zaman. Arzu günaydın. İstanbul'da bizlerle beraber. Yine Hatay İskenderun'da Fikriye Oruç. Selamlar, sıradaki şarkı. O zaman Modern Evler Mahallesi'nde tüm mahalle sakinlerine armağan edelim. Yusuf da Batman da bizlerle beraber. Radyomuzu açtık. İşimizin başına geldik, başladık diyor. Oh, bereketli güzel çalışmalar nasip etsin Allah. Derya ile başkentteyiz, Ankara'dayız. Vallahi herkes ben kadar iyi olsa dünyada adından yenmez demiş. Değil mi? Şehrin başkentinden Kahramanmaraş'ta İnci de bizlerle beraber, Hatice ablasıyla beraber. Hepsine sevgiler, selamlar. Ve şimdi de sevgili dinleyenler, nerelere gidiyoruz? 1983'e. Selami Şahin bu şarkıyı ilk çıkardığında tabii ki büyük ses getirdi. Ve tabii yine hafızalara kazınan o meşhur ıslık, biliyor musunuz bilmiyorum ama akıllara kazınan o ıslık sesini bizzat Selami Şahin stüdyoda kendisi almış. Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a, Zerrin Özer'e kimler kimler okudu?

0: olan bir parçası. Söküp atamıyorum seninle başım.
1: Herkesin hayatında güzel şeyler olsun istiyorum. Gerçekten birinin güzel haberi bir başkasının umudu olsun. Olsun sevgili dinleyenler. Kısa bir aradan sonra birbirinden güzel şarkılarla güne merhabaya devam edeceğiz. Burada kalın.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Turbo Marş

0: futbolcu. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları

Play dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Turbo Marş.

0: tue. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Ve ikinci saatimize de güne merhabada yavaş yavaş veda ederken, yaşınız 35'i geçtiyse yeni insan tanımaya çok hevesin kalmıyor. Her gün yeni kararlar alıyorsun, uygulamaya gelince de aman yarın başlarım diyorsun. Sese, kalabalığa, gereksiz muhabbete tahammül iyice azalıyor. Hatta bir bakmışsın annen de eleştirdiği ne varsa yavaş yavaş sende de çıkmaya başlıyor 35'ten sonra. Ne bileyim, bir iki sağlam dostun varsa çevren kalabalık olsun diye de uğraşmıyorsun tabii. Bir de içinden söylemen gerekenle ağzından çıkanı ayırmak da her geçen gün biraz daha zorlaşıyor 35'ten sonra. Gürültüden çok huzur arıyoruz ve tabii ki en önemlisi, kendi yaptığın bir işi beğendiğinde kimsenin onayına ihtiyaç duymadan şöyle bir bakıp heh diyorsun işte. Heh. Çünkü 35'ten sonra insanın en güvenilir bilir kişisi biraz da, bence biraz değil hatta çoğunca, kendisi oluyor.

çekişimden. Radyo Türkumaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatini de geride bırakıp üçüncü saatimize başladık bile sevgili dinleyenler. Ve saatlerimiz 9.05 olmuşken bizimle bu saatimize kimler başlıyor? Şöyle bir bakmadan önce sesimin ulaştığı radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de güzel bir pazartesi günü olsun, güzel bir yeni hafta olsun dilekleriyle başlıyorum. Ede hoş geldin Kahramanmaraş'ta, Hamza bizlerle beraber. Sertaş Kıbrıs'ta bizi dinlerken yaklaşık bir yıldır, bir yıl önce sizleri keşfettim ve bir yıldır dinliyorum. İnternet üzerinden dinliyorum. Yürüyüşte, takside hep sizlerle izlemiş. Oh şahane, hoş geldin aramıza. Burak da İskenderun'da bizlerle beraber hayırlı haftalar olmasını dileyen mesajıyla hoş geldin. Yine Burcu çocukları okula gönderdim ve seni dinliyorum dedi. Oh şahane, artık kendine vakit ayırma zamanı. Kırıkkale'de de Leyla bizleri dinlerken mesai arkadaşları Nebile Darkaya ve onun için de sıradaki şarkıları armağan ede mutlu bir iş günü diliyorum. Kırıkkale Belediyesi'nde. Kolay.

0: Güle merhaba da bugünkü sohbet konumuz. Herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu dedik sevgilenler. Sesli yazılı mesajlarınız aramıza katılmak isterseniz konuyla da sınırlı değilsiniz bu arada. Yani konunun dışında da yüreğinizden ne geçiyorsa 505-188-30-00 mesaj attığımız olduğunu hatırlatalım. Kısa bir aradan sonra yine en sevdiklerinizle Radyo Turkuaz'da devam edeceğiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: kadar mobil uygulama.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
0: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar

0: birlikte rahat oynasın. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına Allianz senin.
0: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye'den Ocak, Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 152.543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi gerçekleştirilen 187.618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Radyo Turkuaz.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini yatırım fonlarına yönelik soruşturma, yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi oluşturacak. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla Şefkat Kalkanı projesini duyurdu sevgili dinleyenler. Proje kapsamında annelere özellikle işte çocuklarının uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerini erken fark edebilmeleri için eğitimler verilecek. Bakan Çiftçi bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder diyerek açıklamayı yapmış oldu. Tokat'ta bulunan kusma, bulantı, karın ağrısı, ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların sayısı 3000'e yükseldi sevgili dinleyenler. Yaşanan gelişmelerin ardından Tokat Valiliği bugün için kent merkezindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Hastanelerde 18 çocuğun tedavisi sürerken vatandaşlarımıza da şebeke suyunu tüketmemeleri yönünde uyarı yapıldı Tokat'ta.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %62 olarak devam ediyor yoğun bir şekilde. E5 üzerinde Mecidiyeköy Çağlayan yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Kavacık Kavşağı TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı sağ şeritte bir bakım onarım ve kavşak genişletme çalışması nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı da artmakta. Büyükdere Caddesi Maslak TEM bağlantı yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Ben Adil Turkuaz'da güne merhabada. Saatlerimizi 9.27 yaptık bile sevgili dinleyenler. Sohbet konumuz herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu demiştim. Hatice demiş ki herkes sürekli birbirinden özür dilerdi. Trafikte ve özellikle trafikte herkes birbirine yol vermekten durma noktasına gelirdi demiş mesajında. Yani bir yönden de güzel olabilirmişti hani. Gökben hoş geldin aramıza, günaydın. Karadeniz Ereğli'den selamlarıyla Yıldız aramızda. O da şu an en güzel üçlüyü saymış. Sahil, radyo ve yürüyüş. Oh, huzuru çok olsun. Hatice Kırıkkale'de bize eşlik etmeye başladı. Günaydın. Sıradaki şarkıları yine en güzel şekilde Maraş'a armağan edeceğiz. Muzaffer'in isteği üzerine. Oldu bile. Ayşe günaydın, hoş geldin aramıza. Güzel bir hafta olmasını dileyen mesajıyla bize eşlik ediyor. Bir de Hatice'nin mesajına bakalım. Kahraman Maraş'ta bizlerle, kız kardeşi İnci ve aynı şekilde ablası Elif'le beraber dinliyorlar.

Valla benim gibi olsa demiş, dünya cennet gibi olurdu herhalde. Çok mütevazıyız Hatice. Hoş geldinlerimize. Yine aynı şeyi savunacağım. Aslında gerçekten dünya bir cennet. Ama onu cehenneme çeviren, el birliğiyle cehenneme çeviren biz insanlar oluyor. Umarım aksi yöndeki farkındalık, yani o cennet farkındalığı daha çok ağır basar da ona göre davranırız. Temennimiz bu yönde. Herkes senin gibi olsa dünya nasıl bir yer olurdu?

0: Yine güzel başlatan sıradaki şarkılar kısa bir aradan sonra yine sadece ve sadece sizler için gelecek sevgili dinleyenler. O yüzden bizi dinlemeye devam edin.
1: Reklam.

de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz

0: Mobilyona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor ve İstanbul'da akşam saatlerine dikkat diyor aynı zamanda değerlendirme raporu. Yurt geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girerken neredeyse hafta boyunca etkili olacak sağanak yağışlarla beraber sıcaklıklar da düşecek sevgili dinleyenler. İl olarak özellikle de Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın daha çok doğu kısmında kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal

İstanbul. En iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Yanında kalmasını istediğiniz, yanınızda olmasını, her daim beraber olmayı istediğiniz sevdiklerinizle nice güzel günleriniz olsun sevgili dinleyenler. Saatimiz 9.46 olmuşken Gaziantep'te Hayriye bizlerleymiş. Yine Hatice Kırıkkale de aramızdaydı. Öte yandan Selin'e ulaşıyordu sesim. Hızlı hızlı şimdi kimlere ulaşıyor diye bakacağım. Rize'de Selin de bizlerleydi. Hemen devam ettiğimde sıradaki şarkıları Mustafa'ya derman edeceğim. İstanbul'da bizleri yolda şu an dinliyor. Yeşim Aydın da aramızdaydı. Elifcan, tüm insanlar benim gibi olsun olmasın tabii ki ama dünya çok sıkıcı hale gelebilir demiş ona. Mardin'de bizi dinlerken. Yani bir denemeli ya. Bir bak, bir de öyle görelim. Bir gün öyle yaşayalım, ne olacak? aynı zamanda Hakkı şu an o da İstanbul'da. Yine trafik, yine sen, yine Radyo Turkuaz dedi. Çok teşekkür ederiz. Yani trafiğe bir çözüm olamasa da en azından trafik stresine iyi gelen şarkılar Radyo Turkuaz'da gün boyu sizlerle beraber. Gün boyu diyorum artık, sadece sabah işe giderken, akşam işten dönerkenki trafik durumu yok. Yani İstanbul ve birçok şehrimiz artık günün her anında trafik var. O yüzden de her anınızı güzelleştirsin diye Radyo Turkuaz sizlerle. Afyon'da Kezban aramızdaydı. Özlem Yılmaz'a ulaşıyordu sesim. Ve İlhan da Ankara'da bizlerle olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Hoş geldiniz bir kere daha.

0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İdefix. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Eller Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

haftanın ilk Uğur'la güne merhabası. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürler. Saatlerimiz onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. O güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla gününüzün iki saatini ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ay Işığında güne güzel bir veda edeceğiz. Geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Husiler tarafından dün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı yapıldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Turistik Doğu Ekspresi seferleri Ankara-Kars yönünde 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık'ta başlayacak. ABD'de yaklaşık 9 bin ergen üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Buna göre erken yaşta akıllı telefon sahibi olan gençlerde yeme bozukluğu riskinin olmayan akranlarına göre %49 artış gösterdiği tespit edildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok.

kimse hiçbir şeyi unutmuyor ya da böyle unutmuş gibi yapıyor değil mi gönlümün dostları? Yepyeni bir haftanın başlangıcı. Kim geldi? Gönül dostunuz geldi. Selamlar, sevgiler. En son dün akşam saatler 00'ı gösterdiğinde Yakup'a mikrofonu uzatırken bıraktım. Şimdi sabah, evet, bir 10 saat sonrasında efendim tekrardan yeniden merhaba. Sabah kuşağındayız. Haftanın başlangıcındayız. Hem yayındayım hem de yanınızdayım. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum ve yayınımız başlıyor.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Reklam. Bu programda hayat var. Programda siz varsınız.

Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de paraf

dostlarım nasıllar? İyi bir hafta diliyorum. Tabii ki temennimiz bu hepimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Ama işte sosyal medyada az evvel bir gül cemalimi görün diye bir efendim böyle hazırlanmıştım. Saçlarımı falan yaptırıp makyaj yaptım. Bir fotoğrafla böyle salaş olmasın diyeyim. Ekledim. @radyoturkuaz, @gönüldostufisun. Sosyal medyadayız, Instagram'dayız. O fotoğrafın altında tabii ki mesajlarınızı da bekliyorum. Serin bir rüyanın hatırınadır dedim. Çektiğim dünya ağrısı. Yani baş aşağı giden bir dünyada iyi ki radyo var dedim. İyi ki benim gönül dostlarım var dedim. Ve saatler 10'da en sevdiğim yerdeyim, radyodayım dedim. İşte burada tam 2 saat boyunca hafta içi hayatı paylaşıyoruz. Sizin acılarınız olur, sizin sevinçleriniz olur. Hiç fark etmez. Hepsi için 505-188-30-0. Hiçbir şey demesem bile yanındayım desem, seni dinliyorum ve seni görüyorum desem gönlümün dostları. Bu bile o kadar kıymetli ki bu çağda, bu zamanda değil mi? Bu baş aşağı giden dünyayı tepe taklak etmek ve belki de doğru olmak, doğrulmak bizimle başlar ve gönlümün dostları. Yani benle sadece değişir mi demeyin, değişir. Her şey değişir. Hadi bakalım, mesajlarınızı az sonra göreceğim, okuyacağım ama her gün bana yazanlara birer çiçek, birer kalp. Sizden de bir bardak, bir çay, bir kahve var mı? Bugün biraz daha erken başlayalım istiyorum karşılıklı kahve içmeye. Ne dersiniz? Evet, sosyal medyada da birazdan mesajlarınızı okuyacağım ama geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkıları da bizlerle olacak.

0: dün akşam pazar akşamı programımızda çaldık böyle gönülleri yakan şarkıları. Tabii ki hafta içi de olacak. Tabii ki bir efsane şarkım Unutulmayanlar reklamlardan sonra gelecek. Şimdi fark edince insanı değiştiren bazı şeyler var. Fark etmek kadar güzel bir şey yok ama işte onun ağırlığı da var. Onun da böyle bir hazmetmek, kabule geçmek var. Sorun öyle bitmiyor yani, bir şeyi fark ediyorsun ama orada öyle kalmıyor biliyorsunuz ki. O yüzden de biraz fazla anlayışta olduğunuzda insanlar size karşı bazen düşüncesizce davranıyorlar mı? Ne dersiniz? Bunu bir çözmek gerekiyor. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Ya da sürekli iyi davrandığınızda insanlar bunu bir ayrıcalık olarak görmek yerine sizin bir görevinizmiş gibi görmeye acaba başlıyorlar mı? Ne dersiniz? Ve bazı insanlar sizi kaybetme ihtimaliyle karşılaşana kadar acaba değerinizi tam olarak bilmiyorlar mı? Vallahi onlara ne diyecektik, geçen hafta yaptık? Hayırdır. Hayırdır. Bu hafta da bir hayırdır diyelim bazılarına. Yani sınırlar koymaya başladığınızda sizi gerçekten sevenler, sizi anlayanlar zaten hayatınızda kalır. Anlayamayanlar o sınırların, o çemberin dışına çıkar. Onlar da size bir şey demeye çalışırlarsa hayırdır kardeşim, hayırdır arkadaşım, hayırdır dostum, eşim. Soracağız böyle. Ve kendimizi ihmal etmeden tabii ki insanları da mutlu edeceğiz. Tabii ki sevdiklerimizde, ama bu dengeyi çok iyi hazırladığımız, çok iyi ayarladığımız artık bir hayat olsun diyorum. Haftada böyle olsun. Şimdi çok kısa bir reklam molası ve efsane bir şarkı. Radyo Turkuaz'da benimle kalır mısın?
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kadar mobil uygulama. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Bakarsın, barışır geçmiş gelecekte. Karşılaşırız bir zaman tünelinde. Belki de yeniden. Ay bana bunları acaba Demet'cim Venüs retrosu mu söyledi? Bir Demet astrolojim, canım Demet'imin öğrencilerinden, kıymetli öğrencilerinden Esra'cım da şu an Eskişehir'de bizi dinliyor. Selam olsun Türkiye'nin dört bir yanındaki güzel dostlarımıza, aramıza yeni katılanlara. 8 saniyelik bir reklamım var, sakın bir yere gitmeyin.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Şimdi şöyle bir romantik şarkı daha, ardından hareketleneceğiz. Evinde, iş yerinde, yolda, onutta, Radyo Turkuaz'ı dinleyen güzel dostlarıma tatlı tatlı şarkılar çalacağım. Emineciğim hoş geldin. Eğitim konusunda bir şans dile bana demiş. Çünkü öğrenci affı galiba var. İnşallah kabul ederler demiş. Sen niyet et, sen yola çık, sen iyi düşün. Eminim ki o kapılar sonuna kadar açılacaktır Emineciğim. Yanındayım tabii ki. Düzce'den Özlem'imiz, Sakarya'dan Nurhan'ımız. Berivan'cığım sen de hoş geldin.

Şimdi yeniden diyor Yiğit, Şevkat abimiz iş yerine geldi. Ona bir merhaba diyelim mi? Diyelim tabii ki. Berivan ya, sesin de ne kadar güzelmiş ama. Bazen de çok uzun yazıyorum. Acaba sesli mi bunu göndersem? İster yazılı ister sesli. 500-588-30-0. Hem dertleşiyoruz hem konuşuyoruz ama sosyal medyada fotoğrafımın altına mesajlarınızı bekliyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostlukusu.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geçen, giden, biten her şeyin yenisini tabii ki yer değiştirerek bize hayat bir şekilde getirecek. Hizmet etmeyen her şeyi kader ayıracak. Miadı dolmuş, çürümüş, zarar veren her ne varsa deneyime dönüşüp senden ayrılacak be gönlümün dostu. Kendini ve haddini bilmeyene mesafe ayarı yapılması gerekiyor. Özellikle bu aralar. Ama en çok ne yapalım biliyor musunuz? Çocuklarımızın yüzünü güldürelim. Onların üzerine titreyelim. Onları gerçekten hani çaktırmadan, böyle çok da onları rahatsız etmeden, inanın takipte olalım. Şu an onlara odaklanmamız gerekiyor. Sıradaki şarkımı kimlere göndereceğim? Fuat Beyciğim hoş geldiniz. Beşiktaş'ta şu an bizi dinliyorlar. Sizin için gelsin. Ardından Kamile'miz, Mehmetcan, Suzan. Sizler de hoş geldiniz. Senem, Hande, Fatma Nur. Bugün yine güzel bir ekip görüyorum Radyo Turkuaz'da.
1: Duyuyor

Şimdi birinci saatimizi tamamlarken diyorum ki pazartesinden itibaren, yani bugünden itibaren Türkiye'ye yağmur geliyor gönlümün dostları. Çok güzel, böyle bir 2-3 gün havamız güzeldi ama salı Güney Ege, Antalya, çarşamba İstanbul, perşembe Bartın, Kastamonu, Düzce, Kocaeli'de gerçekten çok şiddetli yağmurlar var. Lütfen tedbirinizi alın. Ailenize, sevdiklerinize bunu söyleyin. Aman dikkat diyorum. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar sıcaklıklar 7-9 derecede düşecek. Olması gerekenler ama bir afete dönüşmesin bu yağışlar. Evet, şimdi haber merkezimize bağlanıyoruz. Günün gelişmelerini alıyoruz. Ardından gönül dostu Füsun. İkinci saatte de devam ediyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılına yakışır bir sağlık vizyonu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kamu kurumlarındaki işlemleri dijital hale getiren BelgeNet uygulamasıyla 35 binden fazla ağaç kesilmekten kurtuldu, 600 tonun üzerinde kağıt tasarrufu sağlandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Türk Plus, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

böyle kahvenin ve çayın yanında böyle küçük minik atıştırmalıklar bazen koyuyoruz ya. İşte bazen kendimize şefkat diyoruz onun için. Böyle tatlı bir şeyler olsun da böyle birazcık kendimiz böyle havamız değilsin, koymayın diyor.

Böyle işte bazen arkadaşlarım diyor ki öyle sorulur mu falan, neden bunun yanında bir ikram yok mu falan diyor. Yani çok çok almak değil, minicik küçücük olsa da ne bileyim buna alışmışız galiba. Fakat uzmanlar diyor ki hayır işte onu da yemeyin, onu da yapmayın, biz ne yapalım böyle. Şimdi psikolog Pınar Aydoğan demiş ki herkes kendini bulmuş, bir ben mi bulamamış? Bunu diyoruz değil mi? Bakın ben daha neler söylüyorum. Herkes kişisel gelişmiş, bir ben mi gelişmemiş? Kimsenin kimseye ihtiyacı yokmuş, bir ben mi ihtiyaç duymuşum? Herkes tamamlanmış, bir ben mi eksik kalmışım? Ya da herkes varacağı yere varmış da bir ben mi hala yoldayım? Şimdi o sosyal medyada gördüğümüz o hayatlar var ya, o videolar falan. Bazen gerçekten bunu söyletiyor biliyor musunuz? Böyle herkes daha iyi versiyonuyla tanışmış da acaba bir biz mi tanışmamışız, ne olmuşuz? Ya ben neden böyleyim dediğim zamanlar oluyor. Saçlarım da bir türlü düzleşmiyor. Diken diken. Yani çok enteresan oluyor değil mi? Cildimiz, saçımız bile böyle değişiyor. Aslında şöyle söylüyor sevgili Pınar. Bunlar biraz fazla cilalanmış hikayeler diyor. Çok doğru. Çünkü insan kendini bir kere bulup cebine koymuyor, buluyor, kaybediyor, değişiyor. Bazen dönüp kendine bile yabancılaşıyor. Bazen saçım çok güzel ipek gibi oluyor mesela. Bazen tel tel böyle hiçbir şekilde şekil almıyor. Yani en iyi versiyonu diye sabit bir ben de yok ya da sen de yok. Bugün iyi gelen halin yarın sana hiç uymayabilir. Kişisel gelişmek desen bazen gelişiyorum, bazen aynı yerde dönüp doluyorum. Bazen öyle şeyler söylüyorum ki radyoda, yayında, bazen kitap yazıyorum. Allah'ım diyorum bunu okusun artık dinleyicilerim. Çok az kaldı ikinci kitabımıza. Ama sonra bazen de bir bakıyorum ki o çizgiden falan çıkmışım. Peki sorun nerede gönlümün dostları? Merak ediyor musunuz bu şarkının sonunda?

0: lisedeyiz. Fatih Kızlesi'ndeyim. 90'lı yıllar. Böyle gezilere giderdik. Ay babam hiç izin vermezdi. Baba ne olur, baba ne olur. Dedemle babaannem rahmettiler ya onların sayesinde. Giderdik valla. Hep bunları söylerdik. Bu şarkıları söylerdik. MF'e söylerdik. O günler geldi. Şimdi sorun sende değil gönlümün dostu. Sadece sana gösterilen doğru insan profilinde biraz da photoshoplu olmak. Yani her hikaye aynı değil.
1: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: veya takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mağazana'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bu iki Bellona, Bellona.

Vallahi Semicek şu an duysa bu kalpsiz şarkısını nasıl söylediğimi kulaklarını tıkardı. Çünkü hiç notaya falan bakmadım. Hiç böyle Allah içimden geldiği gibi. Öyle olsun ya. Şimdi size çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi kaygı, kaygı. Allah'ım kaygı. Yani şimdi bir kaygıyı size göstermeye çalışsam mesela. Bu bende de oluyor. Psikolog Pınar Aydoğan o kadar güzel anlatmış ki. Ama önce bir göstereceğim size. Nasıl göstereceğim? Şimdi bir düşünün. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Şimdi gönül dostu Füsun geçen hafta karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Tabii daha böyle her zaman dikkatliyimdir. Ama bazen tabii ki böyle bir sisli haller oluyor benim beyin. Dedi. Ben de böyle daldığım zamanlar oluyor. Bir kere çok korkmuştum. Yani böyle az kalsın sıkıntılı bir durum yaşayacaktım. O günden beri çok dikkatliyim ama o bende bir kaygı olarak kaldı. Şimdi karşıya geçmeye çalışıyorum. Ne yaparız? Önce sola bakarız. Sonra sağa bakarız.

Sonra ben tekrar sola bakıyorum. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Tekrar sola bakıyorum. Tekrar sağa bakıyorum. Ondan sonra yani bunu defalarca yapıp asla karşıya geçemediğim zamanlar oluyor. Bakın yani güvende olduğumdan eminim. Araç gelmiyor. Ben yine sağa sol sağa sol derken yani işte bu burada kaygı başlıyor. Şimdi burada diyor ki aslında sevgili Pınar, sen sadece kontrol etmiyorsun. Emin olmak, belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak istiyorsun. Ama kabul edin diyor. Hayat evet belirsizliklerle dolu. O yüzden diyorum ki geç artık karşıya Füsun. Geç bakayım artık karşıya. Yani tedbirli olmak, tabii ki sağımıza solumuza bakmak önemli ama hayatımızın sonuna kadar sağa sola bakarak da duramayız değil mi orada? Hayatın karşı tarafında beni bekleyen bir şeylere ulaşmak için biraz da belirsizliğe tahammül etmemiz gerekiyor. Kontrol ettin. Tamam araba gelmiyor. Işık da yeşil. Geç artık gönül dostum. Geç artık. Yani böyle yaşanmaz. O şekilde olmaz. O kaygılarla olmaz. 500-588-30-00'da ay ne güzel mesajlar var. Hoş geldiniz Erol Beyciğim, hoş geldiniz. Hatice'mizi görüyorum. Kaç Hatice'miz varsa, Emine'ler, Pervin'ler, Esra'cığım sen de hoş geldin diyorum. Sizin için gelsin bu şarkılar.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: çocukları.
1: Kız çağında bu zamanın içerisinde kaybolan çocuklarız biz. Oradan oraya da savrulan çocuklar. Ayakta kalanlar gerçekten şanslı ve dostlar. Bu işi çözenler çok şanslı. Kalp huzuru istiyorsan insanların ne dediğine aldırış etme. Zira insanlar yaratıcılarından razı olmamışlar. Senden mi razı olacaklar demiş Abdülkadir Geylani Hazretleri. Nasıl güzel söylemiş. Ama ben diyorum ki her şeye rağmen fera çıksın yollarımız. Sabahlarımız, haftamız, gecemiz, umutlarımız hep bereketlensin. Rabbim bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm hayırları en güzel vakitte karşımıza çıkarsın. Sonsuz şükürler olsun. Programın son yarım saatindeyiz. Burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la birliktesiniz. 505-188-30-0 ve aynı zamanda Instagram'da aman da aman gül yüzümü gördüm maşallah. Dualar okuyorum üzerim. Oraya gelen pek çok mesajım var. Evlatlarıyla dinleyenler, iş yerinde arkadaşlarıyla dinleyenler, trafiktesin, buradasın, bizimlesin diyenler. İyi ki varsınız.

0: garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitap.

kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Reklam.
1: Yönümüz iyiye ve doğruya. Frekansımız Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun'a.
2: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

Merak etmeyin, kimse zaten acele etmiyor. Kimse kimsenin gönlüne yanaşmak istemiyor, tanımak istemiyor. Yani bir şeyler oldu değil mi? İnsanlar hislerini kaybetmeye başladılar. İnsanlar birbirine güvenini kaybettiler. Yani ne yazık ki bu şekilde. Ama ben yine de diyorum ki bir yerlerde biraz polyanna olayım. Biraz bırakın bir polyanna olayım. Bakayım bu hafta burçlarda neler var. Şimdi yay burcu birazcık böyle bir polyannadır ama o kadar da mantıksız değildir yani diye düşünmek istiyorum. Hani tabii bütün ama değil mi ya Demet'im? Duyuyor sana hala. İşi gücü bıraktık. Kadıncağız bir sürü danışmanlıklar yapıyor. Acaba hala beni dinliyor olabilir mi? Çok seviyorum onu da. Buradan bir kez daha selamlar gönderiyorum. Şöyle bir bakalım. Bu hafta burçları neler bekliyor? Bu ay neler bekliyor? Şöyle küçük minik bir mottolarımız olsun. Olsun mu? Olsun. Öyleyse programın artık yavaş yavaş böyle son mesajları. Adile'cim gelmiş. Güzel Aydın'dan selamlar diyor. Yalnız Adile nasıl gelmiş biliyor musunuz? Bir fotoğraf. O fotoğrafta kahvaltı sofrası. Biz bugün açız. Bak uzman demiş ki çayın kahvenin yanına minik minik atıştırmalık da almayın. Ne zaten kahve geldi, ne çay geldi, ne bir atı. Hiçbir şey yok bugün. Bugün biraz kuruduk bir stüdyoda. O yüzden de gönlümün dostları bu fotoğrafları gönderince ben ışınlanarak yanınıza gelmek istiyorum. Ya o ışınlanma olayı da çocukluğumuzdan beri diyeyim. Ne kadar merakla bekliyoruz. Biz görecek miyiz? Bence biz göremeyeceğiz ya. Ama belli de olmaz. Arka tarafta neler neler yapılıyor. Öyle bir günde çıkmıyor zaten her şey.

gelecekteki seni sen destekliyor musun? Yani gelecekteki ben beni destekliyor söyleyeyim. O zaman gelecekteki sen de seni destekliyor mu diye sormamız gerekiyor aslında. Ne oluyor, neler oldu? Az evvel böyle bir ışınlanma falan. Biz şimdi yazışıyoruz dinleyicilerimize. Keşke burada olsan. Ah keşke. Ah, o börekleri görüyorum. O pastaları. Ya ışınlanmadan önce acaba şu an mesela telefonuma bazı mesajlar geliyor. Şöyle diyor. Füsun, seni çok özledim. Bakın. Füsun nereye?

neredesin? Uzun zamandır sesin soluğun çıkmıyor. Ben de diyorum ki acaba eskilerden biri mi? Mersem ya bankalar çıkıyor ya. Bu internet sitesindeki alışveriş yerleri çıkıyor. Bugün onların hepsini yazacağım ama geriye dönüş de yok yalnız. Böyle bir insanı umutlandırıyorlar falan. Ben de diyorum acaba ne yapacaklar, ne edecekler? Bu arada bununla ilgili bir anlatacağım bir şey var az sonra. Birazdan vedada buluşuyoruz.

ben bugün birine eğer el emeği, göz nuru bir şey yapacaksan onu gerçekten çok seviyorum demektir. Gerçekten o benim hayatımda bağ kurduğum çok kıymetli biridir demektir gönlümün dostları. Onun dışında hazır alırım götürürüm. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi çok dikkat edelim. Az evvel dedim ya işte ne yazık ki hani yapay zekayla işte dijital olaylarla son dönemde özellikle akıl almaz bir de böyle kafaların, zekaları nasıl bir yaratıcılıktır. Keşke insanlar bunu iyi şeylere kullansalar değil mi? Üretime kullansalar. Acayip bir dolandırıcılık yöntemleri var. Lütfen dikkat edin diyorum. Mesela yapay zekayla ses ve görüntü taklidi yapıyorlar. Bayağı bir yakınınızın birkaç saniyelik ses kaydını alarak yapay zekayla bunu kopyalayabiliyorlar. İşte anne baba kaza yaptım ya da hastanedeyim hemen şuraya bir para atar mısın gibi. Hani birebir ses aynı olduğu için lütfen paniklemeyin. Hemen paniklemeyin. Bu işin aslında artık öğrendik. Dikkat edin. Kimi arayacaksanız arayın. Ya da mesela telefonunuza kabul etmediğiniz bir kargo nedeniyle işte şirketinize zarara uğramıştır. Hakkınızda icra takibi başlatılacaktır falan diye SMS'ler geliyor. Bana da geliyor. O yüzden de verdikleri numarayı aradığınızda kendilerini avukat gibi tanıtıyorlar. Ya bizim büyüklerimiz var. Korkabiliyorlar, anlamayabiliyorlar. Ne olur annenize, babanıza, büyüklerinize, anneanneye, dedeye, herkese bir söyleyin. Çok dikkat etsinler. Çünkü tuzak çok hızlı düşürüyor. Bir de QR kod tuzakları var. Onlara da çok dikkat edin. Yani şu bile yapılıyor işte hediye kazandınız şunu yaptınız ya benim çok aklı başında bir arkadaşım burada bir tuzağa düştü biliyor musunuz? Hediye dedim ben sana hediye alayım ne olur her hediye denenin QR kodunu okutma o siteye girme şunu yapma bunu yapma dedim ama iş işten tabii ki ne yazık ki geçmişti. Bazen insan acı bir tecrübeyle de bunları öğreniyor. O yüzden de çok dikkatli olun gönlümün dostları. Yani acil böyle sizi arayıp para isteyen yakınınız.

0: yapmışmış gibi konuşan ya da işte gelen SMS'lere sakın ama sakın o linklere de tıklamayın diyorum. İnsanlar kötü, keşke bu akılları, bu yaratıcılıkları iyi şeylere kullanabilselerdi değil mi? Şimdi artık yavaş yavaş veda ediyorum. O yüzden de bir seni özledim denen mesajlara da cevap veremeyeceğim. Yani ayın 12'si birine kadar anca bekleyecekler. Birazdan Hilal Özgen'i sizlerle. İyi bir hafta olsun. Elimden geleni yaptım. İçimiz çoğunlukla böyle iniş çıkışlarda dalgalı. Acılar, ayrılıklar, sıkıntılar, sorunlar sadece kendi hayatlarımızda değil, benden çıkıp bize doğru gittiğimiz bir zaman. O yüzden de daha duyarlı olduğumuz bir hafta olsun diyorum. Ve kısacık bir reklamım ve programın son şarkıları yarın. Saatler onu gösterdiğinde buluşalım diyeceğim ama yarın çok önemli bir toplantım olduğu için tüm radyolar adına çarşamba günü sesimi duyacaksınız dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tu. Reklam.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz.
6: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
7: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
6: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
8: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
6: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
9: Eğlenceli her an.
6: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
10: Geçmişten günümüze en sevilenler.
6: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
6: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Husiler tarafından dün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı yapıldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Turistik Doğu Ekspresi seferleri Ankara-Kars yönünde 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık'ta başlayacak. ABD'de yaklaşık 9 bin ergen üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Buna göre erken yaşta akıllı telefon sahibi olan gençlerde yeme bozukluğu riskinin olmayan akranlarına göre %49 artış gösterdiği tespit edildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Görüyorsunuz burundan konuşuyorum. Çünkü gönül dostumuz bana sarılmadan yaşayamadığı için bütün üzerindeki mikrop, virüs, bakteri adı altındaki her şey bana geçti. Bütün hafta sonu şifayı kapmış bir şekilde yattım. Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. İstanbul %40 oranında bir trafik. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları nasıl, her şeyi konuşacağız. Başladık.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Sporun coşkusu ve heyecanı A Spor Radyo'da. A Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Expertise, Dino Millet.

ki 14 saatler güzel şarkılarla, güzel bir enerjiyle, güzel umutlarla başladığımız tatlı bir hafta başlangıcı olsun. Şimdi İstanbul'da pazartesi günleri çok enteresan. Eskiye göre trafik salıdan, çarşambadan çok daha düşük. %50'lere bulması gerekirken şu saatlerde %38 oranında bir trafik var. D100 İncirli Şirin Evler yönü sol şerit trafik kazası yaralanmalı, geçmiş olsun. Bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edildi. O civarda olanlar, oraya gidecek olanlar. Tem Sultan Beyli Kartal Kavacık yönü de, kavşağı yönü de bir sıkıntı var. Onu da konuşacağız.

0: Önemli bir haber benim için, çünkü beklediğim haberlerden biriydi. Türkiye'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının detayları belli oldu. Bu yasağa göre neler olacak? Mevcut hesapların 31 Mart 2020'ye kadar doğrulanması gerekecek vesaire. Detaylar az sonra.
1: Her zaman, her yerde yanında.

Türkiye'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının detayları, mevcut hesapların 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması gerekecek. 15 yaş altındaki kullanıcıların hesapları kapatılacak. 15, 16 ve 17 yaş grubunun hesapları otomatik olarak gizli olacak. Bu yaş grubunun canlı yayın açması ve kişiselleştirilmiş reklamlara maruz kalması engellenecek. Mesajlaşma özellikleri sınırlandırılacak. Takipçi listeleri gizlenecek. Ebeveynler çocuklarının kullanım sürelerini, harcamalarını ve hesap ayarlarını kontrol edebilecek.

Valla arkadaşlar, uygun bir ritim bulup Manisa'ya bir geçmiş olsun diyeceğim ama ağzım hiç gitmiyor ya konuya. Detayları da konuşacağız. İstanbul'da bir kurye görüntüleniyor. Bu kurye konusunda o kadar tedirgin oluyorum ki, araç kullanırken özellikle. Çünkü onlar yola çok hakim, sürekli motosiklet üzerindeler ve kendilerine olan güvenleri çok fazla. Hepsini de ayrı ayrı selamlıyorum. Çok zor bir meslek olduğunu düşünüyorum. Kar var, kış var, biliyorsunuz rüzgarı var, fırtınası var. Ama kurye motosikletini ayaklarıyla kullanıyor. Direksiyona ayaklarını koyuyor. Elleriyle de cep telefonunu kullanıyor. Görüntüler sosyal medyada ve haberlere düşmüş. Benim için üzüldüm.

Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı

0: Telcel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A Spor Radyo. Sporun radyosu. A Spor Radyo frekansı.

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Yapmayalım şöyle bir geçiş.

sosyal hayattasınız. 12-37 saatler. Yaşa bağlı bilen şarkıları çok iyi bilir. Aşina olan da şarkıların sesini sonuna kadar açar. Yine gözlerinizi bir kapatın bakalım müsaitseniz. Böyle dedemiz, anneannemiz, değil mi, büyüklerimiz bize bu şarkılarla yemek hazırlar. Öğle vaktinde benim dedem kahvesini içerken radyosu hep böyle şarkılarda takılı kalırdı. Eve gelen huzurun, evdeki keyfin haddi hesabı olmazdı.

biraz daha sizin mesajlarınızı şöyle bir bakalım ve bundan sonra mesaj göndermeniz için bilgileri de geçelim. 0505 188 30 00'a mesajlarınızla nasılsınız bakalım, bu haftaya nasıl başladınız, keyifler iyi mi? İstek istemiyoruz, sıradaki şarkıları armağan etmiyoruz, daha çok iç içe sohbet ediyoruz. Yeşim'cim hoş geldin, Elvan'ım canım sen nasılsın, Ebru'cum sana da merhabalar. Bu şarkı bize gelsin dediği hangi şarkı, bakacağım ona.

0: Yeşim, sen de Aydın'da dinliyorsun. Güzel fotoğraflarıyla yine canım benim. Uğur yazmış İzmir'den. Kolay gelsin, seviliyorsun diyor. Selamlar, sevgiler. Şu an itibariyle bol bol mesajlarınıza da yer vereceğim.
1: Zaman sadece birazcık zaman.

22.46 saatler. Minik bir Sezen Aksu şarkısı daha dinleyelim. Sezen Aksu ardından Hande Yener'le hafif de bir ritmi yükseltelim. Bu arada böyle dinleyicim de bana bir yazsın, şu saatlerde hangi tür şarkı isteği değil, böyle slow, hareketli. Yazın bakayım siz ne düşünüyorsunuz bugün için. Dolar 49.35, Euro 55.32, gram altın 6.600.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.
8: Turbo Marş günü.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

sevgili. Bu saati bitirelim hem de müthiş bir şarkıyla. Tuğkan, hemen sonrasında bir de Tarkan. Elvan'ım iyiymiş, onu yazmış. Bugün tatil ya da çalışıyor gündüzcü. Mehtap, iyi haftalar canım, ben de dinliyorum diyor. Esra Akbulut, kiloşum canım çiçeğim. Haberler içimizde ne kadar enerji varsa tüketiyor. Seninle her melodi çok keyifli ama sanırım bugün slow demiş. Vallahi arkadaşlar elim gitmiyor, hareketli çalamıyorum zaten. Her yerde bir can.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 16 Ekim Cuma 23.59'a kadar yapılabilecek. Süper Lig'de 7. haftanın son maçı bugün oynanacak. Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Serbest piyasada gram altın 6.624, dolar 49.34, euro ise 55.26 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Son başvuru tarihinin 16 Ekim olduğunu hatırlatalım. Özel şarkılardan bir tane daha, Mazhar Atalay. Dünyanın en hoş olayı torun sevgisiymiş. Babaanne dede bakıyoruz diyor. Mersin Mezitli. Ne tatlı, maşallah.

0: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

hele o kadar çok can taşıyorken Hatay'a mahal yok arkadaşlar. Görüntüleri izledik. Hatırlatmak istemiyorum ama Manisa'nın, ülkemin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar. Çok da söyleyebileceğim, kurabileceğim bir cümle de yok. Bu arada Fatma Nur Şimşek, Esra Akbulut, Hatice Kırıkkale'den "Ne çalarsan kabulüm, gönder gelsin"

güzel şarkılar, ne kadar özlediğimiz ritimler, motif motif el emeği şarkılar, biliyorsunuz değil mi? Bir de Nilüfer ekleyelim şimdi. Moraller bozuk. Yani haberlere göre mod, bildiğiniz mod değiştiriyoruz. Sabah bir uyanıyoruz, orada kaza, burada yangın, burada deprem. Ona göre yaşıyoruz. Manisa'mı çok seviyorum. Manisa'ma selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

0: kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'yi bana hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: misafir ol ben darma duman gibi.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj şoför ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Reklam.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Evet, bugünlük de ikinci saatin sonuna geldik. Birazdan üçüncü saati, sonra dördüncü saati de beraber getireceğiz Radyo Turkuaz'da. Bu haftada önümüzdeki günlerde biraz fazla buluşacağız umarım. Bu konuda hepimiz birbirimize olan özleme devam ederiz. Tabii ki Utku'muza kavuşacağız. Tabii ki Utku kardeşim burada olacak. Çok

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam, özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı. 8 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa ve Batman'da kuvvetli yağmur etkili olacak. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor. Yarın 22'de Galatasaray Barcelona ile, çarşamba 22'de ise Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Hilal Özgan ile Sosyal Hayat'ta geldik. Üçüncü saatimizde saatlerimiz 14'ü geçti artık. Bugünlük de Utku'muza müsaade edelim hep beraber. Utku'muz en kısa zamanda güzel sesiyle mikrofon başında olacak, dinleyicileriyle özdeşmiş. Size çok selamı var, bir haberini verelim. Hadi bakalım bu saati de böylesine özel bir şarkıyla.

0: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
7: Bellona, Bellona.

arkadaşlar, bir sağlık haberi var. O yüzden biz hep uyarıyoruz. Aman yerinde, aman düzgün, aman merdiven altı sakın diye. Antalya'da botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. Son 3 ayda hastaneye başvuran kişilerde konuşma, yutkunma, nefes alma güçlüğü ve kas zayıflığı görüldü. Hastalardan 3'ü yoğun bakıma alındı. Bazıları solunum cihazına bile bağlandığı söyleniyor. 6 üstü 2 gençleşelim dediğiniz botoks işleminde. Seni

arkadaşlar, biliyorsunuz yarın Galatasaray adına çok önemli bir maç var. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tüm takımlarımıza öncelikle başarılar diliyorum. Galatasaray-Barcelona maçı yarın saat 22'de. Peki bu maç için kara borsada bilet sattığı tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığını biliyor musunuz? Aman doğru yoldan şaşmayın diyelim, cezalar ağır.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: yapabilirsiniz. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

haberlerde bu kez Tokat var. Tokat'ta bir eve 16 tane yarasa giriyor. İnanabiliyor musunuz? 16 yarasa. İtfaiye ekipleri yine uğraşıyor tabii. İtfaiye erlerimize hazır konu açılmışken kocaman kocaman selam gönderelim. Onlar da bizim canımız. İtfaiye ekiplerince 16 tane yarasa evden çıkarılıyor. Gir bakalım sonra o eve nasıl gireceksin? Maske.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta yavaş yavaş 14'ünde sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan 4. ve son saatte buluşacağız. En sevdiğiniz şarkıları bizimle dinlemeye devam edin. Turkuaz Radyolar uygulamasını mutlaka indirin. Turkuazradyolar.com'dan bize ulaşın. Oradan yazın, WhatsApp'tan yazın, Instagram'dan yazın, Twitter'dan takip edin, Facebook'tan yazın. Her yerdeyiz sizin için.

0: garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Bilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün, 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Turistik Doğu Ekspresi seferleri Ankara-Kars yönünde 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık'ta başlayacak. ABD'de yaklaşık 9 bin ergen üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Buna göre erken yaşta akıllı telefon sahibi olan gençlerde yeme bozukluğu riskinin olmayan akranlarına göre %49 artış gösterdiği tespit edildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

dinleyicilerim, şu dakikalarda saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Haber merkezimizin son dakika haberlerini size en kısa da anlatıp ulaştırdığı anın hemen ardından bir simge. Simge son dönemin popüler seslerinden, en sevilen seslerinden, ama biz yine de bir geçmişe döndük simge sonrasında. 90'ların, 2000'lerin en güzel şarkılarını seslendirdi Aşkın Nur Yengi ve Yalancı Bahar'la şimdi sizlerle.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Bir bakalım mesajlarda neler var. Erkan yazmış, Rusya'nın Ufa şehrinden sizi dinliyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah sabır versin. Gerçekten her şey artık çok zor. 55 yaşındayım. Eski zamanı çok çok özlüyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş Erkan. Rusya'dan, Erkan Beyciğim, Rusya'dan da bu veba ile ilgili haberler geliyor. Karantinalar konuşuluyor. Sizin orada durum nasıl? Bize de ara ara bir bilgi verin.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Diyanar o kadar güzel şarkılar seçiyor ki onlardan biriydi. Yine geçmişin en iyi, en güzel nostaljilerinden Nilüfer yorumuyla ta uzak yollardan dönüyoruz günümüze. Yine kaç yıllık şarkı diyebiliriz, Çayla Simit için 10 yılı var. Ve Tarkan dinliyoruz, ardından devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.

Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta bize o kadar çok mesaj gelmiş ki biz de bugün çok sohbet, çok son dakika ekledik yayına. Ayşe'cim, Hilal'in mesajımı okumuyorsun, neden okumuyorsun diyor, öpüyorum yanaklarından. Emine Çeltek, sizden bir ricam olacak demiş. Rahime Bursa'dan, öpüyorum yanaklarından. Rukiye, Mehdi, Mineciğim Kütahya'dan, Erkan Bey Rusya'dan az önce okumuştuk mesajını. Canım Elvan'ım ve canım Gülay'ım, çok öpüyorum. Almanya'da, yurt dışında bizi dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimizin ayrıcalıklı olduğunun altını çizerek onlara da kocaman kocaman selamlarımı gönderiyorum.

kaldı. Bu saatin de sonuna az kaldı. Bu saatin sonuyla beraber artık benim vedaya da çok az kaldı diyebiliriz. Hilal Özgani ben. Burası Radyo Turkuaz. Sevdiğiniz şarkıları dinlemeye devam edeceksiniz. Saat 16'dan sonra gönül dostumuzun parmaklarının değdiği efsane şarkılar Radyo Turkuaz'da olacak.

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Her şey için hepinize sonsuz teşekkürler. Ben Hilal Özgen'im. Bugün haftanın ilk günüydü, ayın 12'siydi. Trafiğe baktık, havaya baktık, son dakikalara baktık. Radyo Turkuvaz'da birazdan müzik keyfi. Saat 17'de Hop Dedik Ayhan'la mükemmel şov programımızı sakın kaçırmayın. Ardından karışık kasetimiz var. Gece boyu slovlarımız var. Radyo Turkuvaz hep yanınızda. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar tekrar. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçilecek. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam, özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı. 8 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa ve Batman'da kuvvetli yağmur etkili olacak. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor. Yarın 22'de Galatasaray Barcelona ile, çarşamba 22'de ise Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 152.543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi gerçekleştirilen 187.618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: www.motosor.com.tr. Bir reklam.
1: Sonuna kadar hiç ayrılma, ne olur benden. Çekip al deli gönlüm zaten bir şey.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Dolayısıyla her yerde kazanan sensin.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Rapor kapının aradanmasıydı, yasaysa kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır, bu kapı barışın, kardeşliğin kapısıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış törenine video mesajı gönderdi. Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyoruz dedi. Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta gündem Türk Kızılay Kanunu teklifi olacak. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçilecek. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Serbest piyasada gram altın 6603, dolar 49.34, euro ise 55.21 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: geleceğim.
1: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
2: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Ekim ayının yavaş yavaş ortasına ilerliyoruz. Bugün ayın 12'si günlerden pazartesi. Hepinize sevgi ve saygılar. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Başlıyoruz. 8'e kadar buradayız. Yine güzel bir yolculuk olsun. Trafikte sizlere bir dost, bir arkadaş olmaya gayret göstereceğim. Siz de kabul buyurursanız eğer, bence güzel olacak. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Tek ricam var, program istek programı değil. Şarkılar zaten güzel ama

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Hivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: otosor.com.tr.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: selamlar.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz dostlar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show sizleri seviyor.
2: Sev beni, seveyim seni.
0: İstanbul'da dev randevu. Yarın Galatasaray Barcelona. Feci maç olacak. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesi saat 22'de başlayacak. Yarın Barcelona bu arada geldi İstanbul'a, onu söyleyelim. Yarın 10'da. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Çankırı'dan İstanbul'a yolculuk halindeyim. Ben Cemalettin. İzmit'teyim şu anda. Hadi kolay gelsin. Az kalmış. Tam da trafik saatine İstanbul'a giriş yapacaksın ama. Meryem merhaba. Serviste dinliyoruz. Lara'dan KPS. Trafik her zamanki gibi Antalya. Peki. Yurt dışına bir selam yollayalım. İsviçre'deyiz. Selda diyor ki iki kızımla beraber dinliyoruz. Selda, Havva. Peki. Uğur kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Kemal'cim merhaba.
3: Ayhan, Antalya'dan Kemal Usta.
0: Buyurun.
3: Dört gözle yolunu bekliyorduk.
0: Geldim.
3: Diğer lakabı Campbell denen bir arkadaşım ben. Tamam. Hoş geldin aramıza.
0: Eyvallah. Selam yolluyorum ben de. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba, mutfak temizlerken sizleri dinliyorum. Mersin'den Asya. Burada yağışlı bir hava var. Peki. Size de selamlar. Dostlar, hemen vakit varken İstanbul trafiğine de şöyle bir göz atalım bakalım. İstanbul'da %65'lik bir yoğunluk var. Saatler 17.19'u gösterirken. Başlangıcı yaptık %65. Yollarda olanlara kolaylıklar diliyorum.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Şu anlar Lübeck motor yağları Hop Dedik Show.
1: Aman neyelim üstadım. Şükür görüştürene.
0: Nasıl geçti cumartesi pazar? Aynen abi selamlar Antalya Ömer. İnşallah Barcelona'yı yeneceğiz. Hadi bakalım. Adımköy yolundayım. İbrahim göndermiş. Trafik uzun zamandır seni dinleyemiyordum. Bugün denk geldim demiş. Adımköy gidişli gelişli yoğun. Öyle ama. Mustafa Yazıcı. Videonun

0: takip edin diye. Takip etmiyorsunuz, o da ayrı bir durum da. Ben yine de göndereyim buradan anonsu. Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Pop Dedik Ayhan. Dileyenler sosyal medyadan da bizleri takip edebilirler. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım, onu sizlerle beraber konuşalım.
1: HD kalitesinde radyo şovu Pop Dedik Ayhan Show.

0: çıkışlar devam ediyor. Servis araçları, toplu taşıma, özel otomobiller. Yollarda şenlik birazdan başlayacak. Ama ben sizlere evinize ya da gideceğiniz yere kadar eşlik edeceğim. Bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

Mesut Bey. Aydın Mesut Bey, radyomuzun tarzı bu ya. Ara ara onlardan da çalıyoruz ama böyleyiz yani biz. Devam edelim. Sevgili Emirhan ve Hakan, sana da selamlar. İyi yolculuklar. Neredeyseniz dostlar.

0: Bakalım bakalım bakalım kimler nerede neler yapıyorlar. İyi akşamlar.
1: Merhaba Optidik Ayhan.
0: Merhaba efendim.
1: Ben Aydın'dan Hüseyin.
0: Hoş geldin.
1: Aydın'da hava güzel.
0: Ya.
1: Lakin şu motorcu arkadaşlar yol sanki kendilerinmiş gibi lap sağdan, lap soldan, lap ortadan.
0: Evet, evet.
1: Önümüze giriyorlar. Bir kaza olma an meselesi.
0: Yüksek tabii.
1: Lütfen bu konuda sen de uyarı yapar mısın?
0: Ama biz bu konuyla ilgili çok tabii yayın yaptık. Onu söyleyeyim. Bu arada motosiklet kültürünü hakikaten tüm kurallarıyla yaşayanlar var. Onları ayrı tutuyoruz. Ama bir de böyle aralardan derelerden. O dediğiniz işte servis hizmeti yapanlar. Ağırlıklı olarak tabii o arkadaşlarımız bir şekilde. Ondan sonra jıma. O işleri yapıyorlar. Tabii bu da tartışma çıkarıyor. Kimi zaman da sıkıntılı kazalar da oluyor. Allah kazadan beladan saklasın. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi tabii biz evde bir şey siparişi verince motokurye getirecek ya bunu. Servis kuryeleri ondan. Bekliyoruz, hemen gelsin istiyoruz. Çünkü acız ya ağırlık o. Ya da marketten bir şey söyledik. O da hızlı getirmek için işte aralar dereler yapıyor. Evde beklerken motosiklet hızlı gelsin istiyoruz. Ama yoldayken de bunlar çok hızlı gidiyor diyoruz. Ortayı bir türlü bulamıyoruz gençler. Ama dediğin doğru. Kimsenin başına bir şey gelmesin. Kurallara uyulsun. Tek isteğimiz bu. Zira Türkiye motosiklet kullanımında Hollanda gibi, Paris gibi, İtalya, Roma gibi mi olmak istiyor? Yoksa Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi mi olmak istiyor? Aslında bu seçim çok önemli. Ona bakmak lazım. Peki. Ben en azından şikayetinizi dile getirdim buradan. Teşekkür ediyoruz. Burada kim varmış bir bakalım. İsmail anons yollamış. Söyle bakalım.
2: Tüm Türkiye'nin keyifle dinlediği, yorucu trafikte eğlendiği Optidik Ayhan Show devam ediyor.
0: Eyvallah.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İsmail.

0: oluyor. Burada kim var acaba?
1: Türkiye'nin kalbi hop dedik Ayhan Show'da atıyor.
0: Vay. Anons geliyor artık. Haldun. Sergen diyor ki abi şimdi başıma geldi. Sağ tarafa tam geçiyordum. Motor beni sağdan solladı diyor. Bir de ters ters bakıyor, ne diyeceğiz? Bir şey dersen kavga çıkıyor. Orası net. Ancak bu kültürün tabi oturması lazım. Motosikletler nereden gidecekler? Araçların tam arkasından mı? Sol tekerlek izinden mi? Sağdan da gitme hakları var mı yok mu? Tabii motosikletçi arkadaşlarımıza sorarsanız her yerden gitme hakları var. Öbür türlü diyorlar ki zaten trafik tıkanacak. O zaman normal araçlar ne farkımız var? Bunları çok konuştuk. Sizlerden de şikayetler geliyor. Ama işin özü trafik kültürünün oluşması. Dünya bu işi nasıl çözmüşse bizim de o yola girmemiz gerekiyor. Başka bu işin bir mantığı yok. Aydın'dan Mesut Bey, 70-80-90'lı yıllarda benim traktör

0: vardı diyor. Vallahi diyor, içinde acayip bir müsait sistemi vardı diyor. Bir televizyon eksikti diyor. Herkes gelirdi benim şeyi diyor, traktörün yanına müzik dinlemeye. Öyle keyif alırlardı. Vay be.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Helal olsun o zaman. Peki ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Reklam şimdi, radyoda asla reklamı geciktirmeyelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Sporun heyecanı, maçın nabzı, son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası. A Spor.

0: takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.

0: 6'yı bulduk bile. İyi geldik değil mi?
1: Aferin.
0: Aferin sana. Şimdi günün konusu saat 6'da başlayalım şöyle yavaş yavaş. Aslında biraz sanki böyle trafik konuşmak ister gibisiniz. Çok ilginç bir X'de paylaşım gördüm ben. Onu sizlere bir defa yönelteyim ama genel manada şunu söyleyeceğim. Tabii ben İstanbul için konuşacağım ama mutlaka İstanbul dışında yaşayan vatandaşlarımız da yolu düştü İstanbul'a. İki yaka arasında şu anki gibi trafik saatinde gidip gelenler oldu mu ya da akrabaları, eş dost bazen isyan ediyorlar mı? Anadolu yakasında oturuyorum, işim Avrupa yakasında ama geçen iki saatte döndüm falan. Ya da tam tersi. İstanbul'da yaşayanlar ömürlerinin ortalama 2,5 yılını trafikte geçiriyorlarmış.
2: Bu ne be?
0: Evet. Yani diyelim ki 80 sene yaşadınız. Allah herkes uzun ömürler versin, o ayrı. Ama bunun 2,5 yılını bir defa kafadan İstanbul trafiği için düşüyoruz. Ömürlerin ortalama 2,5 yılı trafikte geçiyormuş. Bu oldukça fazla tabii ki. Şimdi İstanbul'da iki yak arası gidip gelenler. Onlar için de bir paylaşım yapılmış. X kullanıcısı demiş ki, bir insan İstanbul gibi bir şehirde nasıl olur da kendi iradesiyle bir yakada oturup diğer yakada çalışabilir? Yolda geçen saatlerin maliyeti o kadar büyük ki çok ilginç diyor. Ben de bu noktada tam da sizlere sorayım. İşiniz Avrupa ya da işiniz Anadolu yakasında, evin ise tam ters istikamette mi? Peki bu sosyal medya paylaşımında olduğu gibi, şaşıyor çünkü paylaşımı yapan, nasıl olur da diyor kendi iradesiyle bir yakada oturup diğer yakada çalışabilir? Hakikaten bunu soralım sizlere. Yani hiç aklınıza gelmiyor mu? Lanet olsun ev Anadolu yakasında. Artık ben de Avrupa yakasına geçeceğim. Zira iş yerim de Avrupa yakasında. Ya da tam tersi de olabilir. Bunu düşünüyor musunuz beyler ya da hanımlar? Hiç aklınızdan geçti mi ara ara? Çünkü trafiğin azalma, yoğunluğun azalma gibi bir durumu yok. Her geçen gün özellikle İstanbul bu yoğunluk daha da artmaya devam ediyor. Edecek de öyle gözüküyor çünkü. Peki sizin görüşünüz nedir? Bir yakada oturup diğer yakada iş yeriniz varsa her akşam bu çileyi niye çekiyorsunuz diyor sosyal medya paylaşımı. Ben de usulen sizlere soruyorum. Niye? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. 25-30 saniyelik ses kayıtları gönderin. Görüşlerinizi bir alalım. Bakalım şu anda trafikte bir yakadan bir yakaya geçen dinleyicilerimiz neler söyleyecek. Önce haber merkezi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Canan Uman kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Rapor kapının aradanmasıydı, yasaysa kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır, bu kapı barışın, kardeşliğin kapısıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış törenine video mesajı gönderdi. Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam, özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor dedi. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden 16 Ekim Cuma 23.59'a kadar yapılabilecek. Süper Lig'de 7. haftanın son maçı bugün oynanacak. Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Nereden baksanız 50 yılı var. Yarım asırlık şarkı halen çok güzel ama. Ali Tekin Türe'ye Gülden Karaböcek ortak çalışması buradaydı. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
0: Hop Dedik, iyi akşamlar diler, sevgi ve saygılar. Bir insan İstanbul gibi bir şehirde nasıl olur da kendi iradesiyle bir yakada oturup diğer yakada çalışabilir diye bir paylaşım yapılmış. Yolda geçen saatlerin maliyeti o kadar büyük ki çok ilginç diye de ekleme yapılmış. Bu arada yolda geçen zaman İstanbul'da yaşayanlar için ömürleri ortalama 2,5 yılı trafikte geçiyormuş. Bu da araştırma sonuçlarına yansımış. Ben de sizlere sordum. Bir yakada oturup diğer yakada çalışıyorsanız bunun temel sebebi acaba nedir? Bu trafiği niye çekiyorsunuz? Buyurun.
3: Selam Abdülik Ayhan. Ben trajikomik bir olay anlatmak istiyorum.
0: İstanbul'dan İbrahim. Buyurun. Konuyla
3: bir
0: alakalı.
3: Arkadaşımın biri kaza geçirmişti.
0: Tamam.
3: Yaptık apar topar hastaneye gittik.
0: Tamam.
3: Adamın haline baktık, dedik herhalde buna tır çarpmış.
0: Ne çarpmış?
3: Ne olduğunu sorunca abi diyor gözümü açtığımda üzerinde bir skuter vardı diyor.
0: Skuter da çok kullanılıyor
3: skuter
0: değil mi?
3: Skuter öyle bir hale getirmiş ki.
0: Evet.
3: Dert olmuştu.
0: Yapma ya, geçmiş olsun.
3: Bir de bu son zamanlarda motosikletlerin haricinde skuterlar da çoğaldı.
0: Evet, evet. Mesela Paris'te, Fransa'da skuter kullanımı yasaklanmıştı. Çünkü o kadar artık iş çığırından çıkmıştı ki orada. Sonradan izin verildi mi bilmiyorum. Fransa'da yaşayan dinleyicilerim varsa, ben Paris için söylüyorum bu arada. Kendim de oraya gitmiş, kullanmıştım bu arada. Onu söyleyeyim. Konuya hakim değilim. İstanbul'un iki yakasında görmedim. Ama eski eşimin iki yakası inşallah bir araya gelmesin demiş. Konuyla bunun ne alakası var?
4: Amanim bu.
0: Hoppa, buyur buradan ya. Teşekkür ediyoruz. Arzu, en önemli etken niye iki yaka arasında gidilip geliliyor? Kira. Avrupa yakası kiraları o kadar fazla ki Anadolu yakasında kira farkı araba parasını neredeyse dengeliyor demiş. Evet, cepte şimdi bunu koyduk. Bir insan niye bir yakada çalışıp diğer yakaya evine gider, bu çileyi çeker dedik. Birincisi kira farkı var. Avrupa yakası daha pahalı diyor. Öner, hoş geldin programımıza. Teşekkürler ediyorum. Giresun'dayız Güler. Bence de zorlu bir süreç. Ama işte ev ve iş olması mühim hale getiriyor yaşanık zorluk karşısında. Maalesef herhalde şartlardan dolayı diyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili Ziya, sana ve aynı zamanda Şarkış'la Faraş Deresi Köyü. Sivas değil mi burası? Evet, selamlar iletiyorum, tamam. Görüşleri bekliyorum dostlar. Şu an yoldasınız zaten. Dileyenler bana görüşlerini aktarabilir. Şimdi bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Hivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL.

0: İşletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tekrar buradayız Radyo Turkuaz'da.
1: Analiklersiz.
0: Radyomuzun reklamını yapalım bir kere daha. Efendim, bir paylaşım, o paylaşımda şu söylenmiş: bir insan İstanbul gibi bir şehirde nasıl olur da kendi iradesiyle bir yakada oturup diğer yakada çalışabilir? Bunun sebebi ne olabilir diye sormuş. Şöyle bir şey diyen de oldu bu arada. Bir dinleyicimiz de diyor ki, İstanbul'da yaşadığı için, Anadolu yakası yaşamak için, Avrupa yakası çalışmak içindir diyor. Böyle bir ikileme gitmiş. Siz de buna katılıyor musunuz dostlar? Anadolu yakası yaşamak için, Avrupa yakası çalışmak içindir diyor. Böyle bir görüş geldi. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, ya biraz şans diyor, hangi yakada olursanız olun diyor. Bir yakada oturuyorsunuz diyor, kısmeti diyor, işiniz diyor öbür yakadan çıkıyor diyor. Yani tam da denk düşüremiyorsunuz demiş. Ben de sizlere sordum, acaba durum nedir, ne değildir? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Birkaç görüş daha alalım. Lubex motor yağları hop dedik şovda. İstanbul'da iki yak arası gidip gelenleri konuşuyoruz. Şu anda trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Biraz yağmur düşerse %80. Tabii kar yağarsa, kar yağışlı günlerde artık %90 küsür oluyor. Şu anda da yine yoğun trafiğin içerisindeyiz. Bu noktada iki yak arasında gidip gelenlere soruyoruz. İşiniz burada, eviniz öbür tarafta büyük ihtimalle. Vatandaş da sormuş bu çileyi niye çekiyorlar diye. Ekçe zeval olmaz. Ben de sizlere iletmiş oldum. Görüşü varsa gönderin gelsin.
2: Bir reklam. İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

yanar döner acayipsin. Yanar döner acayip.

0: Çamlar, Lubex motor yağları, Optedik Show sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Konu hakkında görüşler geliyor. Bir görüş daha alalım. Ergün Bey, sizi dinliyorum.
1: Hay hanım Ergün, ben nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sizlere de, tüm dinleyicilerimize.
1: Vallahi arkadaş boş konuşmuş.
0: Niçin?
1: Aynı yakada olup köprüden daha beter çekilen var. Levent'le Beylikdüzü arası var.
0: Evet,
1: Levent'le Başakşehir var.
0: Evet.
1: Anadolu yakasında Tuzla'da oturup Üsküdar'a işe gelen var.
0: Evet.
1: Yani öyle bir şey yok artık İstanbul'da. Türkiye ayrı bir memleket, İstanbul ayrı bir memleket.
0: Doğrudur.
1: Ne bir belediye yeter, ne bir valilik yeter. Ayrı bir ülke girdi İstanbul artık. Bu gerçek.
0: Tam da o noktada ben de hemen 2026 nüfus dökümüne falan da baktım şu anda, merak ettim. Gerçi 18 milyon falan olduk diyoruz ama resmi rakam 15 milyon 754 bin İstanbul'da. Erkek nüfusu 7 milyon 850 bin. Kadın nüfusu 7 milyon 900 İstanbul'da kadın sayısı çok daha fazla. Abo! Efendim, yıllık nüfus artışı 52.451 kişi. Her yıl 52.000 kişi İstanbul'a katılıyor. Peki araç sayısına da bakalım isterseniz. Şu anda sadece nüfusla değil, bir de araçla gidelim. Şimdi 2026 yılı itibariyle İstanbul'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı. Motorlu, bunun içinde hepsi var. 6 milyon 352 bin. Bunun 4 milyonu otomobil. Toplam taşıt 6 milyon 352 bin dedik ya. Bunun 4 milyonu otomobil. Peki nüfusa orana da bakılmış. İstanbul'un yaklaşık 15,7 milyonluk nüfusu. Az evvel söyledim sizlere. Buna göre her 2,47 kişiye bir araç. Neredeyse 3 diyebiliriz. 3 kişide bir araç varmış. Oldukça yüksek. Türkiye genelinde toplam motorlu kara taşıtların sayısı da yaklaşık %18,57'si İstanbul'da bulunuyormuş. Valla bu yoğunluk içerisinde nüfus belli. İşte otomobil sayısını verdik. Motorlu kara taşıtları araç sayısı da belli. Her 3 kişiden bir kişiye de araç düşüyormuş. Bu trafik normal diyebilir miyiz? Yapacak bir şey yok diyebilir miyiz? Ben de sizlere soruyorum işte. Efendim, bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Optedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

yaylısın taş kaşar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: şivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. 6-5-4-3-2-1-6 saniyede
1: bir kişi daha son bulanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Gücü

Bakü. Spor dünyasındaki gelişmeleri kaçırma. Heyecana ortak ol. A Spor Radyo. Spor'un radyosu. A Spor Radyo frekanslarına turkuazradyolar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bakü. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Oldu. Radyomuzda yüksek sesle dinlediği için ses kaydını da öyle göndermiş. O da anlaşılır değil. Ama hem sana hem de serviste bulunan herkese selamlar iletiyorum. İyi akşamlar. Dostlar, Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Optedik Show. Bu arada bu hafta için bir yarışma yapacağız. İki dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazanacak.

diye sorduk. Birincisi kira, Avrupa yakası daha pahalı dediler. İkincisi hayat bu, iş genellikle hep ters tarafta çıkıyor dediler. Mutlaka herkesi kendine göre bir sebebi var. Yoksa bu trafik tabii ki çekilmez. Yorumları aldık 3-5. Teşekkür ediyorum. Hani yorum göndermek isteyen varsa yine bekleriz. Sıkıntı yok. Şimdi efendim Müslüm Baba'yı da bir dinleyelim isterim. Tam arkasına güzel gider bu şarkı. Yalnızlar ritmi. Aslında bu şarkıyı 1969 yılında biz tabii Erkin Koray'dan biliyoruz ama Erkin Koray'dan önce Erkin abinin bir abisi var, Korkut Koray. 1969 yılında ilk kez okuyor. Fakat sonrasında 1974 yılında Erkin Baba okuyor ve moda yapıyor. Yıllar sonra Müslüm Gürses de okumuştu. Bu şarkının söz ve müziği de Kemal İnci'ye ait. İsterseniz cep telefonunuzdan da vaktiniz varsa bir bakın. Yeşilçam oyuncularından bir tanesidir Kemal İnci. Bu şarkıya imzasını atmış. Böyle küçük bilgiler.

0: sana be. Öpün ulan.
1: Güzel gitti. Radyo Turkuaz'la. Dostlar şimdi büyük ihtimal karnınız da acıkmıştır. Açtır daha doğrusu. Uzun yolculukta insanlar yolluk yapıyorlar. Krekerler, bisküviler falan, meyve suları ama eve gitmeden evvel de yengeyle de bir konuşuyorsunuz herhalde. Akşam ne var ne yok diye. Mesela ben mantıyı çok severim. Bulduğum zaman da yerim. Ancak mantı çok zahmetlidir hanımlar için. Açması bir dert, içini doldurması bir dert. Pişirme sorunu yok ama biraz zahmetli olduğu için hanımlar onu hazır olarak da alıyorlar. Şimdi ben size bir video çekmişler. Onu bir yayınlamak isterim. Daha doğrusu gizli çekmiş yenge. Enişte hazır mantı sevmiyormuş. Yenge de ona demiş ki işten gelmeden evvel bu akşam mantı var. Adam da sevinmiş. Fakat sonradan yerken fark ediyor. Mantı hazır. Diyeceksiniz ki ya memlekette bu kadar dert var şimdi mantı mı? Bak şu tartışma karşılıklı birbirimizin değerlerine yani önem verip vermeme hadisesi. Burada da mesela mantı üzerinden tartışma çıkıyor. Bir dinleyin isterseniz.

0: Hazır mantı.
1: Enişte diyor ki hazır mantı bu.
2: Hazır. Elimle yaptım demedim ki.
1: Yenge elimle yaptım demedim ki diyor.
2: Oğlum ya. İşten gelip elimde mantı mı açacaktım?
1: İşten geldim elimle mantı mı açayım diyor.
3: Sen işten gelmişsin. Ben senin elinle açıp mantı yapmayacağını biliyorum. Hı. Ama evet. Bunu da ben benim önüme koyma diyorum sadece. Ben bunu...
1: Hazır mantıyı benim önüme koyma diyor enişte. Çünkü bu bana dokunuyor diyor.
3: Yemiyorum. Bu bana dokunuyor. Sevmiyorum.
2: Sen evet. Sürekli onu yemem, bunu yemem, şunu yemem, şu dokunuyor, bu dokunuyor.
1: Kadınların da ortak şikayetlerinden bir tanesi budur. Bu akşam ne yapayım? Çünkü genellikle çocuk için ayrı, adam için ayrı filan böyle bir şeyler. Onu yemem, bunu yemem durumları var özellikle.
2: Yani ama sen, ben anlamadım ki.
3: Ama sen yıllardır biliyorsun ki benim ne yiyip ne yemediğimi.
1: Evet.
3: Özellikle getirip önüme bunu koyarsan benim bunu göndermem ayıp değil. Ben bunu yiyemem. Bu bana dokunur.
1: Bana dokunuyor. O da diyor ki ne yapabilirim? Ben de çalışıyorum. Hazır mantı aldım. Ye gitsin modunda. Şimdi bu tartışmada sizce kim haklı? Zurnanın zırt dediği yer. Şu tartışma ya da benzeri evlerde mutlaka yaşanıyor. Şimdi birçok kişi buna aşina. Karı koca arasında bunlar yaşanıyor. Çalışarak gelmiş insanlar, bir gerginlik de var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Mantı bulursam yerim vallahi, ben açık söyleyeyim. Hazırmış, el açması hiç bakmam. Ama beyefendi takılmış. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı hem hanımlardan hem beylerden mesaj alalım. Bakalım bu noktada kim haklı bulacak?

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
2: Hivesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: 5-4-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son kullanıyor.
3: Aracını, evini

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertize Dynomile.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: Haydi bakalım.
7: HD kalitesinde radyo şovu.
6: Hop Dedik. Hop Dedik. Sizlere selamlarımı iletiyorum. Şimdi. Valla sosyal medyada o videoya rastladım. Enişte mantıyı seviyor. Mantıyı Türkiye'de erkekler sever. Biz severiz yani ya adamlar. Biz mantıyı seviyoruz. Kadınlar da seviyor da erkekler de sever yani. Ama adamın hassasiyeti var. Elde açılacakmış mantı. Hazır mantı onu dokunuyormuş. Öyle diyor. Yengeyi de demiş ki akşama mantı var. Adam da sevinmiş. Koşa koşa gelmiş. Tam kaşığı atıyor. Ya diyor bu hazır mantı. Ne yapabilirim diyor yenge. Ben de çalışıyordum diyor. Ama işte mantı yaptım diyor. Sen bana bunu dokunduğunu biliyor musun bilmiyor musun? Tipik her evde evlilikte belli bir süreden sonra çıkacak olan... tartışma. Bu mantıdan çıkmış. Seninki kibrit çöpünden çıkar. Öbürünkü ampul yandı yanmadı ondan çıkar. 50 bin tane muhabbet var. Şimdi hem beyefendilere hem hanımefendilere cevap hakkı tanıyacağım. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim yapmış işte kadın. Ye gitsin. Mantı mantı. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Hayır. Kadın eşinin hassasiyetlerine saygı duymak zorunda.
8: Bak. Yaşa ulan Arap.
6: Evet.
8: Aklında fazla evet. Yaşamaz.
6: Buyurun Ergün Bey.
9: Aynen. Tekrar ben Ergün.
6: Tekrar vallahi söz hakkı
9: kardeşimiz
6: tamam.
9: Kardeşimiz haklı.
6: Neden?
9: Yani olmuyorsa, midesine dokunmuyorsa alma bacım ya. Niye yapıyorsun ki?
6: Ama işte mantı istiyormuş adamın canı.
9: Bunun bir bak yapma de ki giderim Kayseri'ye kaşıkta da yiyelim.
6: Oo,
9: de yani.
6: Sen de ne yedin biliyor musun?
9: Niye uğraştırıyorsun adamı? Evet. İki, kardeş o zaman sende de kabahat. Hanımı çalıştırmayacaksın, gece gündüz çalışacaksın. Heh. Evde sana istediğin yemeği yapacaksın. Hanım bulacaksın, yapacak başka bir dert yok ya.
6: Yaşa Ergün.
8: Yaşa ulan Arap. Bu aklında fazla yaşamazsın.
6: Şimdi Emine Hanım diyor ki.
10: İyi akşamlar Ayhan Bey.
6: Buyurun.
10: Vallahi burada ikisi de haklı bence.
6: Neden nasıl?
10: Derseniz, biz kadınlar olarak çok derin düşünüyoruz. Erkekler çok düz düşünebiliyor. Yani
6: evet.
10: İşte kocasının canı mantı çektiyse onu biz illa önüne koymak zorunda gibi hissediyoruz kendimizi.
6: Yenge de öyle yapmış, mantıyı koymuş önüne.
10: Bize biraz merhamet, işte vicdan falan da giriyor araya.
6: Evet.
10: Biliyor aslında kocasının bunu istemediğini veyahut da dokunduğunu da biliyor.
6: Tamam.
10: Ama burada kadının odaklandığı şey...
6: Bile bile niye yapıyor bunu o zaman?
10: Bazen sadece gönlünü yapmak oluyor. Heh. Erkekler bu noktada biraz düz düşünüyor. Hani kadının böyle düşündüğünü bilmeden.
6: Evet.
10: İşte neden bunu koydun sen bilmiyor musun gibi yaklaşabiliyor. Yani ben öyleyim. Benden bir şey istediği zaman veyahut da ya işte canı istemiştir mantığıyla yaklaşıp yeter ki yesin.
6: Yesin.
10: Diye evet önüne koymuş olabilir. İki tarafta da bir kötü niyet yok bence ama erkekler biraz düz düşünüyor. Bu birisi sıkıntıya uğratıyor olabilir.
6: Erkekler. Bütün kadınlar üç aşağı beş yukarı böyle düşünüyor, ben size söyleyeyim. Biz detaycıyız lan, erkekler düz düşünüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Hanımefendi anladığım kadarıyla. Ya mantı bir şekilde masada mı masada? Ye gitsin. Boş ver.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Dostlar, trafikteyiz. Saat kaç? 19.03 oldu. 169'luk bir yoğunluk var İstanbul'da. Mantı konusunu konuşuyoruz. Bir dinleyicim diyor ki, vallahi diyor, yenge hanımlar kusura bakmasın diyor. Anneler hayatta olsaydı, evli erkekler için söylemiş bunu. Anneler hayatta olsaydı o mantıyı gündüzden hazırlar ya da dün akşamdan hazırlar. Ertesi güne hazır değil, el açımı mantıyı oğullarının masasına koyarlardı demiş. Oo, ortalık karışacak vallahi. Aradaki fark bu diyor. Anneler bu hazırlığı bir gün öncesinden yapar. Hanımlar da sana mantı yediriyorum diye gider hazır alırlar demiş. Eyvah eyvah eyvah. Korkunç bir şey bu.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Hacer diyor ki, ya kusura bakmayın da kadın eşi için yemediği bir şey varsa bile deniyor demiş. Ses etmez diyor kadınlar. Ama erkek şımarık, ben sevmiyorum, bana dokunuyor diyor. O zaman hiç dışarıdan yemek yemesin diyor. Ne yapalım diyor, kadınlar çalışıyor demiş. Peki. Hacer, bana niye kızıyorsun, ben onu alamadım. Ben burada yayın yapıyorum, benlik bir şey yok ki ya. Allah Allah.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Evde birine kızan hırsını benden çıkarıyor. Vallahi billahi ya.
3: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
3: Ankara'dan Evren ben.
0: Efendim.
3: Bence bir eş, eşinin dokunan bir herhangi bir yemeği veya ondan yediğinde rahatsız oluyorsa eğer,
0: evet,
3: onu yapmamalı.
0: Evet.
3: Benim mesela eşim kuru fasulye yemez, taze fasulye yemez, alerjisi vardır.
0: Tamam.
3: Ama ben fasulye seviyorum diye fasulye yapar. Sadece benim yiyeceğim kadar yapar, ben yerim ama kendisi yemez.
0: Güzel bir taze fasulye de iyi gider ama bu saatte vallahi şıkır şıkır.
3: Bir bakış açısıdır. Bence
0: evet,
3: bir eşine saygıdır.
0: Eyvallah.
3: Ona verdiği önemi, değeri ortaya koyar. Bence bu şekilde davranmalı.
0: Bak, önem ve değer diyor. Peki, devam edelim. Funda Hanım merhaba. Vallahi adam haklı, kadın hassasiyet gösterecek diyor kocasına. Yapamıyorsa gidip evde taze mantı yapan satan ablalar var diyor. Ondan birinden satın alacak diyor. Öyle diyor, paketli mantı olmaz demiş. Peki. Gamze Nur diyor ki, ikisi de çalışıyorsa el açması mı, hazır mı? Bu kadar da önemliyse akşam oturup iki kişi açsınlar diyor. Ne bıdı bıdı ediyor diyor adam demiş. Bilmiyorum işte, kızıyor adam. Hazır mantı yemem demiş. Buyurun.
3: Ayhan merhaba. Antalya'dan Evren ben.
0: Bir dakika.
3: Bence bir eş.
0: Bunu yayınladık, özür diliyorum. Mehmet Bey.
4: Ayhan abi.
0: Efendim.
4: Yenge ben.

0: Bence haklı, herkes eşit. Abi de yesin yani, ne olacak ki?
1: Dokunuyormuş, ne yapayım yani? Bugün mantı günü ilan edelim valla. Arkadaş, nasıl bir şey ya? Şu tartışmaya bakar mısınız?
2: İstemiyorum ben bunu yemek. Saklıyorsun bunun hazır olduğunu. Ben diyorum ki bunu bana söyle, ben bunu yemeyin, bana dokunmasın.
3: Aşkım niye saklayayım ya? İyi misin sen?
2: Ama saklıyorsun.
3: Ben sana sürekli sorun varmış gibi yansıtıyorsun. İşte ben...
1: Bunu benden saklama diyor. Mantıdan bile kavga çıkıyor, görüyorsunuz. Memleket böyle şu an.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve sinir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes...

0: ise ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: ise hiç yok içimde.
1: Aman Mir'im, üstadım, şükür gülüştürene.
0: Hadi konuyu toparlıyoruz. Valla mantı konuştuk, canım da mantı çekti, Allah biliyor ya. Herhalde birçok kişinin de şu an trafikte olduğu için akşam için canı neler ister neler, yenge hazırlamış mıdır acaba? Efendim mantıdan konuşuyoruz Aykut Bey.
2: Dayan abi, hayırlı akşamlar. Ben hazır da el yapmasını falan anlamam, yer geçerim abi.
0: Aynen ya.
2: Hanımı da üzmeye gerek yok, onun da bir canı var sonuçta.
0: Eyvallah.
2: Mantı mantıdır.
0: Eyvallah. Valla ben de bulsam yerim yani, çok da hani el açması mantı, hazır mantı, ona çok takılmam. Cenk Bey iyi akşamlar, buyurun.
3: Kadın o gün mantı yapacağı zaman 2 saat izin alacaktı iş yerinden.
0: Nasıl?
3: 2 saat önce gidip.
0: Nasıl?
3: Eşi için. Nasıl? Mantıyı yapacaktı. Neyse, afiyet olsun.
0: Doğum izni mi o? Nasıl olacak abi de? Şey mi? Patrona gidip nasıl diyeceksin mantı izni istiyorum diye?
4: Yok deme.
0: Vallahi billahi. Tuğba Hanım.
5: Merhaba, Kayseri'den Tuğba ben.
0: Buyurun.
5: Benim kayıttan anladığım şu yalnız. Beyefendi ısrarla mantı istememiş ve...
0: Yok ma, şöyle bak, kaydın başı da vardı ama onu da söyledik zaten. Belki eş dinlemiş olabilirsiniz. Adam mantı seviyor. Ama diyor ki hazır olmasın diyor. Hazır mantı bana dokunuyor. Senin o güzel...

0: ellerin açtığı manta bana iyi geliyor diyor yengeye. Anlaştık mı? Buyurun.
1: Dokunduğumu da özellikle açıkça söylemiş. Bence şu yapılabilirdi. Ya biliyorum ne? Zor artık. Kimse de çeşit çeşit aslında sofralar beklemiyor zaten çalışma hayatında herkes.
0: Evet ya, kadınlar da çalışma
1: eşi,
0: hayatında.
1: Kendine ve çocuklarına mantı yapabilirdi. Canları istemiştir, belki olabilir. Yani eşine de bir tas çorba yapıp da yani biz mantı yaptık sen yemiyorsun ama sana da...
0: Hayır yok, mantı yiyor da el yapımı. Ben sizi anladım da.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Yenge elde yapsın diyor. Hazır mantı diyor. Marketten alıp gelme diyor. Bana dokunuyor diyor.
3: Buyurun. Merhabalar Ayhan Bey.
0: Buyurun efendim.
3: Ben Kahramanmaraş'tan Hüseyin.
0: Hüseyin Bey.
3: Eşimden böyle bir talebim olup eşim bana böyle hazır bir mantıyla sofra kurduysa.
0: Ne yaparsın?
3: O an kriz çıkarmam.
0: Sonra?
3: Sonrasında böyle olmamasını isterim.
0: Ha.
3: Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar.
4: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Buyurun.
5: Valla kocamın sevdiği yemekleri
0: Hatay'dan Sabiş.
5: Evet. Evde eğer kendisi yoksa hayatta ne pişiririm ne yaparım.
0: Tamam. Evdeyse.
5: Şehir dışından seferinden geldiği zaman hepsini önüne dizerim. Her gün sevdiği bir yemeği önüne dizerim.
6: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Tamam, peki. Buyurun.
7: İyi akşamlar Ayhan
0: abi. Konuyu toparlıyoruz.
7: Ben Gaziantep'ten Samet.
0: Buyurun.
7: Abi zaten doğal yapım bir şey olmadığı için her şey hazıra yapılmış durumda. Yani hazırdan yiyoruz artık. Oluru bu.
0: Anladım.
7: Kimsenin yapmasına gerek kalmıyor ki.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Vallahi diyor 15 dakika evvel mantıyı yedik diyor. Ben Serap, eşime ve aileme selamlar. Şile'deydik, oradan dönüyoruz. Tamam, afiyet olsun. Sanki birileri mantı diyor İzmir'den. Mantıcı Gül Usta. Gülten Usta, özür diliyorum. Eyvallah, biz diyor bunu hazır imal ediyoruz diyor, yapıyoruz demiş. Peki, Mersin Otobanı trafik kilit, Ömer Cengiz göndermiş. Geçmiş olsun diyelim. Dostlar, reklam arası vereceğim. Valla ben bilmem, mantıyı buldum mu yerim, ha hazır ha elde açılmış, yapacak bir şey yok ama beyefendiye dokunuyormuş, sizler de ona göre değerlendirmenizi yaptınız, teşekkürler.
8: Bir reklam. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Celal Batman'dan bizleri selamlıyor, eşime selamlar. Aga İskenderun, Enver, Mustafa, selamlar olsun. Konuyu kapadık ama Gaziantep'ten Ferhan Hanım idikleyip duruyor. İyi akşamlar Gaziantep'ten Ferhan, ben çok sinirliyim, yayınınızı dinledim. Bir delikanlı adam da çıkıp demiyor ki diyor, ben karıma hazır mantı yedirmem. İşi gücü bırakır ellerimle mantı açarım. Canım karıma demiyor, yazıklar olsun, boynu yıkılsın diyor. Boynu kırılsın o erkeklerin demiş. Hayda. Böyle konuşma Ferhan.
1: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Neyse. Valla zaman kalmadı, konuyu kapatıyoruz artık. Hadi şarkılarla yollayalım.

0: günün özel şarkıları moduna girdik bence. Şimdi 4 dakikalık bir reklam arası vereceğim. Hemen ardından Şampiyonlar Ligi, Ferdi Özbeğen, Zeki Müren, Tarkan, Tan. Günün özel şarkıları birazdan.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana hayata.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
10: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
11: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi.

0: 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Günün özel şarkıları.
7: Haydi bakalım, yolculuk başlasın. Oo, kralla başlıyoruz.

0: 그는 허세 şarkıları.
1: Günün özel şarkıları. Bence güzel bir başlangıç oldu Ferdi Özbeğen'le birlikte. Hemen ardından bir başka Bodrum aşığı. Paşamız, sanat güneşimiz Zeki Müren'le devam ediyoruz. Sonrasında Tarkan burada olacak.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: Radyolar mobil uygulama. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 12 Ekim 1992 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, TEMA Vakfı kuruldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dostlar, bugünlük bu kadar. Saat 5'te başladık, yeni haftaya merhaba dedik. Yarın ola, hayrola. Tan'la veda edeceğiz. Lubex motor yağları hop dedik şov. Yarın 17'de. Tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü. Sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
6: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak bir an evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay ışığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

Dostları özlemle kucaklamayı unutma. Çocuk sevmeyi, çiçek koklamayı unutma. En zor anındayken bile kavganın gökyüzüne bakmayı unutma, diyor Ataol Behramoğlu. Ve bu sözlerini okuyunca dilden ister istemez şu cümle düşüyor sevgili dinleyenler. Unutmadım, aklımda. Saat kaç olursa olsun gökyüzüne bakmayı unutmayın, değil mi? Turgut Uyar'la biz hep göğe bakma durağında değil miydik hani? Ha işte, Ataol Behramoğlu'yla da o durakta gözümüz hep gökyüzünde bekleriz. Gündüz maviyi, gece ise ay ışığını ve yıldızların güzelliğini görmek için. Görenlerden olalım.

Eminim hepimizin başına gelmiştir. Kolunuzu kaldıracak halinizin olmadığı zamanlar. Oldu değil mi? Yorgunluğunuzun ya da herhangi bir şey yapmak istemediğimizin verdiği buhranla beraber hani adeta kolumuzu kaldıracak dermanımız olmaz. Ama o anda aldığımız herhangi bir işte çok güzel bir haberle mesela bir anda enerjiyle dolduğumuz o anı hatırlayalım sevgili dinleyenler. Buradan anlıyoruz ki aslında yorgun ya da üşengeç değiliz. Sadece mutsuzuz sevgili dinleyenler. Bu durumda hayatta her işe önce kendi mutluluğumuzu gözeterek başlamamız gerektiğinin de bir kanıtı aslında. Mutluluğunuz daim olsun.

Bazı günler bazı günlerden çok daha kötü geçebiliyor. Bugün de o günlerden biri olmuş olabilir. Yorucu geçmiş olabilir. İstediklerimizi yapamadığımız bir gün olmuş olabilir. Lakin ayaklarımız birkaç taşa değdi diye yürümekten vaz mı geçeceğiz sevgili dinleyenler?

en güzelden ümit dilenirken Allah'tan ümidi kesersek kime bağlanırız, kimde kazanırız ki? Tırtılın hani bittim dediği yerde Allah yettim dermiş ya, işte bizim de solduğumuz yerde duamız yeşerirmiş. Bedenimiz yorulsun ya da varsın koştuklarımıza yetişemeyelim ama umudumuzu, dualarımızı hiç eksik etmeyelim sevgili dinleyenler.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Bazı kelimeleri günümüzde çok fazla kullanmıyoruz. Dilimizin aslında çok güzel zenginlikleri ama çok fazla kullanılmadığı için de biraz üzeri tozlanıyor adeta. Ama o bazılarının öyle güzel anlamları var ki insanın sürekli kullanası geliyor halbuki. Mesela günümüzde unutulan o muhteşem kelimelerden biri sensemek sevgili dinleyenler. Seni özledim demek. Sensemek, sensedim. Ne güzel aslında değil mi? Ya da evsemek. Bu da evini, yurdunu özlemek anlamında. Evsemek. Bilmiyorum ama ben evseyenlerdenim. Ev ortamını en huzurlu bulduğum ortam olarak atfettim. Dolayısıyla sık sık evsiyorum. Evini özleyen evsedim, sevdiğine hitap eden de sensedim diyormuş. Yüreğiniz de güzel olsun, yüreğinizden dilinize dökülenler de güzel olsun.
1: Bu akşam içim

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Kendimize sıkça hatırlatmamız gereken çok önemli bir durum, zaman konusu sevgili dinleyenler. Zamanı var bazı şeylerin. Bazı şeylere senin müdahale etmen gerekmiyor. Öyle bir zaman geliyor ki hani bütün taşlar yerine oturuyor ve sen kılını bile kıpırdatmadan her şey yerini buluyor. Kendiliğinden oluyor bunlar. Her şeyin ve herkesin aslında bir zamanı var sevgili dinleyenler. Bunu bilip bunu söyleyelim. Zamanı var. Nedir? İnsanoğlu sabırsız tabii ki. Birçok olmasını istediği birçok şeyin hemen olmasını istiyor ama işte zamanı var diyor oradan. Dünyada, evrende, kaderde. Bakıldığı zaman bir insan hayatımıza girecekse zamanında giriyor. Çıkacaksa zamanında çıkıyor. Yapacağımız herhangi bir şeyin bile aslında bir zamanı var. Biz yapsak bile onun yansımasını ya da onun gerçek yerini yine onun zamanı geldiğinde hissediyoruz. Zamanını bekleyen bazı şeylerin de güzel karşılığını

Gülüp geçmek en güzel cevaptır bazen sevgili dinleyenler. Duymak istemediğin, kalbini yoran her cümleye gülüp geçebilmeli. Kelimelerin, eleştirilerin seni yıpratmasına izin vermemeli sevgili dinleyenler. Bırakın da küçük bir gülümseme yumuşatsın içinizdeki fırtınayı. Şunu unutmamak gerekiyor. Gülmek iyileştirir, gülmek korur ve gülmek güzelleştirir sevgili dinleyenler. Mesela bir sergi düşünün. Bu sergide neler sergileniyor biliyor musunuz? Gülüp geçirecek şeyler sergisi. Ne var o sergide? Hayallerini küçümsediklerinde gül geç. Senden bir şey olmaz dediklerinde de gül geç. O iş tutmaz dediklerinde gül geç. Doğrusunu bildiğin yalanları dinlerken de gül geç. Sen biraz kilo mu aldın dediklerinde de gül geç. Yapamazsın dediklerinde de gül geç. Ve vazgeç dediklerinde de gül geç.

0: yaktın, ah yaktın beni. O günkü gördüm seni.
1: Birçok şeyi aslında karşılıksız yaparız. Bu bizi mutlu da eder. Ama bazı şeyler var ki gerçekten onların karşılıklı olması önemli. Örneğin tek taraflı ilişkiler konusunda. Yani buna çok insan tahammül edemez bence. Yani eğer bir şey için mücadele ediyorsak karşı tarafın da aynı çabayı göstermesini çok insani olarak bekleriz bence. Yani sevgiyi bilip değerli hissettirebilmek mesela. Bunları biz yapıyorsak aynı şekilde karşımızdakinden de aynı hisleri bekleyebiliriz. Artık beklemek ya da sürekli çaba sarf etmek için de bakıldığında eskisi gibi gücümüz olmadığını da anlıyoruz. Eğer bir şey birlikte oluyorsa zaten harika oluyor. Ama eğer olmuyorsa işte insan diyor ki o zaman hiç olmasın daha iyi. O yüzden değer verdikleriniz size bir adım atıyorsa siz de bir adım atmaktan çekinmeyin sevgili dinleyenler. Karşılıklı güzelleşen şeyleri yaşatalım ve birlikte yaşayalım.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bazen sizde de oluyor mu? Derdinizi kimseye açmak istememek ama birinin de sizi gerçekten anlamasını istemek durumu. Yani tek soru sorulmasın ama bir yol gösterilsin. Bunu istediğiniz oluyor mu? Üzgün olduğunuz konuya dair böyle hiç konuşmak istememek. Anlaşılamamaktan da çok dert yanarız ya. Mesela kimden bekleriz anlaşılmayı? En değer verdiğimiz, en sevdiklerimizden. Örneğin üzgün olduğumuzda o konuyla alakalı ne bileyim bir şeyleri dile getirmediğinden insan daha da çok üzülüyor. Hatta agresif de olabiliyor. Mental olarak herhangi bir şeyi izah etmeye gücünün kalmadığı zamanlar olabiliyor insanın. Bunu ancak yaşayan bilir tabii ki ama anlaşılmak istiyor aslında özünde. Konuşulacak meseleler konusunda konuşmak istemeyi ya da sessiz kalmak istemeyi anlaşılmak istiyor insan. O yüzden anlayın sevgili dinleyenler, sevdiklerinizin dilini. Bizim de dilimizi anlasınlar tabii ki. Tanrı!

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Cemal Süreya sevgili dinleyenler. Küllerini aşktan doğurup savuran aşka aşık, özgür ruhunu gökyüzünden dünyaya kolye yapmış şiirleriyle sallandıran bir adam Cemal Süreya Seber. Cemalettin ortaokulu Bilecik'te okuyor. Daha ortaokul yıllarında bir şey keşfediyor Cemalettin. Tüm büyük yazarların 3 tane adı var. Kendisinin neden olmasın? Keşfetmesiyle kararını vermesi de bir oluyor. İlk adını Cemal olarak kısaltıyor Cemalettin'i. Yanına Süreyya ekleyecek ve tam adı Cemal Süreyya Seber. Çift Y var soyadında. Vardı daha doğrusu. Ama iddiaya girmeyi çok seven biri olduğundan Cemal bir gün arkadaşıyla bir telefon numarası üzerine iddiaya giriyor ve kaybederse soyadındaki Y harfinden birini sildirecek. İddiayı kaybediyor ve bize de onu Cemal Süreyya olarak tanımak düşüyor. Ölümü ne yazık ki huzurlu değil sevgili dinleyenler. Ailesiyle yaşadığı sıkıntılar sonrası huzursuz bir ölüm yaşıyor. 9 Ocak 1990'da. Bu dünyadan bir Cemal Süreyya geçti. Bu vesileyle kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Birazdan onun "Biliyorum sana giden yollar kapalı" şiiriyle de karşınızda olacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Biliyorum. Sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerini. Sen, bayan nihayet. Sen ölümüm, kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5:45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım, yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Sözünü çok sevdiğim ve bir nebze de olsa yüreğe su serpen bir ortak duygu paylaşımıdır benim için Yavuz Bülent Bakiler'in. Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle diyor. Buna binaen de hemen Cemal Süreyya'nın şu sözü aklımıza geliyor. Uzaktan sevmediyseniz birini hiç sevdim demeyin. Şairler yıllar yıllar öncesinde şu anki bizim yaşadıklarımızı hissedip de kelimelere döken duygu işçileri adeta. Ve o duygular zamanla aslında değişen yüreklerde aynı kalabiliyorlar.

0: sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım, muhtacım gözlerine.
1: Uğur'la Ay Işığı, Ay Işığı.

Kadınlar susarak giderler. Çok uzun emekler verir ilişkisini yürütmek için. Birinin kadını olmayı yüreği, beyni, ruhu o kadar zor kabul etmiştir ki başka bir adama ait olmayı istemez. Erkek gibi çorbanın tuzu eksik diye kavga çıkarmaz mesela. Tam tersi, konuşmamız lazım der. Erkekler de en çok bu cümleye sinir olurlar. Ertelenir o konuşmalar maç bitimine, yemek sonrasına ve daha birçok lüzumsuz şeyin ardına ötelenir. Kadınlar inatçıdır. Hayata tutundukları gibi aşklarına da sahip çıkarlar. Bu yüzdendir konuşup derdini anlatma isteği. Karşı tarafı ikna edene kadar uğraşırlar. Sonunda pes eder adam. Bir ışık görür kadın. Tüm derdini paylaşır. Genellikle ne cevap alır? Abuk subuk konuşma. Gereksiz ve saçma gelmiştir adama anlatılanlar. Hiç de üstünde durmamıştır. Yine bir sıkıntı tatmin edilemeden geçiştirilir. Ve adam gün gelip bunların kendisine ok gibi döneceğini bilemez.

Bir kadın şikayet ediyorsa ya da erkeklerin deyimiyle vıdı vıdı ediyorsa, erkek bilmelidir ki o ilişkiden hala ümidi vardır kadının. Yürütmek, birlikte yaşamak, sorunları çözerek mutlu olmak istiyordur. Daha önemlisi, o adamı hala seviyordur. Kadın susarak gider. En önemli detaydır. Erkeklerin hiç anlayamadığı durum işte bu kadar basittir. O gün gelene kadar konuşan, kavga eden, tartışan kadın kendini sessizliğe vermiştir. Ne zaman ümidini o ilişkiden kestiyse, o zaman sevgisi de yara almış demektir. Yüreğindeki bavulları toplamıştır. Kafasındaki biletleri almış ve aslında bedeni orada durarak ilişkiden çıkıp gitmiştir. Kadın gerçekten gitmişse çok sessiz olmuştur ayrılışı. Kimse hissetmeden, kapıları vurup kırmadan gitmiştir. Her akşam eve geldiğinde kapının açıldığını gören adam anlamaz. Ama bir kadın sessizce gider. Ne mutfağında yemek pişiren, ne yan koltukta televizyon izleyen, ne gece ruhunu kenara koyarak yatakta sevişmeye çalışan kadın artık o kadındır. Bir kadının çığlıklarından, kavgalarından korkmamak gerekir. Çünkü kadının gidişi sessiz ve asil

Ve yeni haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Gününüzü konuştuklarınızı ve sustuklarınızı duyabilen biriyle geçirin, değil mi? Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun diyor Gorki. Bunun izahını Sartre şöyle yapıyor. Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen. Ama son noktayı Freud şöyle koymuş. Çok uyumak kaçmaktır. Uyumamaksa yakalanmak. O yüzden bedeninizi ve ruhunuzu geceye teslim etme vakti sevgili dinleyenler. Yeteri kadar uyuyun ama. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında

yıllar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin. Bir senden geçemedim. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürekin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.